0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Radar 80'ler.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz.

de sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık,

0: Radyo Radar 91.8.
1: Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık

Beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

sensiz olmaz. Nefes almadan yaşanmaz. Yok sensiz olmaz. Bunu başkası anlamaz. Ne güneşler doğar seni görmeye.

Sensiz olmaz, dayanamam yokluğuna. Yok sensiz olmaz, hiç zorlama beni buna. Çok denedik bunu biz, başaramadık.

dağları dövsün. Bu dağlar ve denizler engel değil, duyarım seni haykır gülüm.

0: bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyükşehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
6: Bu hafta yine çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde, yoğun burcun karşısında, iki yol arasında, yanından yüzlerce defa geçmiş olduğunuz bu kümbet hakkında neler biliyorsunuz?
7: Talas Caddesi üzerinde

0: yapısı, İslami devirde türbe ve kümbet adı verilen iki değişik forma sahip mezar anıtının geniş ölçüde uygulanmasına yol açmıştır. Türbe, ölünün doğrudan toprağa verildiği, çoğunlukla kare veya çökken gövdeli, üzeri daha çok kubbe ile örtülü anıtlardır. Kümbette ise cenazenin konulduğu, cenazelik, mumyalık gibi isimlerle anılan bir bodrum kat bulunur. Üzerinde ise yine silindirik yahut çökken gövde yer alır. Bunun da üzeri içten kubbe, dıştan konik ya da piramidal bir çatı ile örtülüdür. Kozmolojik olarak kümbetlerde bulunan mumyalık, cenazelik, zir-i zemin yani bodrum bölümü ölümden sonraki hayatı, üst kat zemini yeryüzünü yani dünyayı, kubbesi ise gökyüzünü yani kainatı simgeler. Kadim Türklerin büyük bir kısmı ölüyü toprağa gömdükten sonra üzerine yakınları tarafından toprak yığılırdı. Seveni ve dostu ne kadar çok ise yığılan toprak da o kadar çok olurdu. Toprağı bol olsun sözü işte buradan gelir. Bazen de yurt çadırı dediğimiz çadırı kurup tören yaparlardı. Kümbetlerin mimari yapısının temeli işte bu Türklerin yurt çadırıdır. Kümbetler bir külliye içerisinde bulundukları gibi tek ve bağımsız da bulunabilirler. Tarihte bilinen ilk kümbet Gaznelilerin hakimiyeti altında bulunan, günümüzde ise İran sınırları içindeki Gürgan'da bulunan Günbet-i Kabus'tur. Anadolu'da ise Erzurum'da üç kümbetler diye bilinen kümbetler içinde yer alan Saltuklular Beyliği döneminde yapılmış olan Emir Saltuk Kümbeti kesin olmamakla birlikte ilk kümbet olarak genel kabul görür. Bu bilgilerden sonra bahsimize konu olan kümbete geçersek, bu kümbet Alaca Kümbet'tir. Tek katlı, kare gövdeli ve altıgen kubbeli olan bu kümbetin batı cephesinde yapıldığı döneme uygun olmayacak şekilde iki büyük pencere mevcuttur. İşte bu pencereler üzerindeki tahrip olmuş kitabesinde yazdığına göre Hicri 580 senesinde yani 1184 yılında yapılmış bir Türkiye Selçukluları dönemi eseridir. Kitabenin orta kısmı yıpranmış olduğundan onarım sırasında burası düz bir taşla yenilenmiştir. Kitabe tadilat öncesindeki durumu da göz önüne alınarak Emir Celaleddin bin Muhammed için yaptırıldığı şeklinde okunduğu öngörülmüştür. Emir Celaleddin bin Muhammed hakkında ise kitabe dışında net bir bilgi yoktur. Şimdi, bazen bir eserin tarihini bilmesek de anıldığı ismini dahi bilmek, o eserin korunup kullanmasına, yaşatılmasına, gelecek nesillere aktarılmasına en büyük yardımı sağlar. Tıpkı Alaca Kümbet gibi.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında artık bu kümbeti çok daha iyi tanıyorsunuz.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 465

0: 73.000'e indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının ise %83.3 oranında düştüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibariyle %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na giden MV Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar incelemeleri devam ediyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin uzun bir maraton olduğunu belirterek, yüksek moral ve motivasyonun hem tedaviye bağlı yan etkilerle mücadelede hem de iyileşme sürecinde hastalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6.000 Gazze'li çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105.000 kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400.000 doku ve organ bağışında bulundu. Sistem üzerinden bağış yapanların ailelerine ihtiyaç halinde organ nakli sırasında öncelik hakkı tanınıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek 81 ilde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek, "Ben gencim, bana olmaz" düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateş Kara, kızamığın yüksek bulaşıcılığı ve ciddi sonuçları nedeniyle aşıların eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz, dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı, 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkılarıyla Nazan Öncel'i konuk edeceğiz. Öncel, 6 Şubat 1956'da İzmir'de öğretmen bir anne ve memur bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelir. Karşıyaka doğumlu olan sanatçı, notayı daha 6 yaşındayken annesinden öğrenir.

Gitar ve mandolin çalmayı erken yaşlarda öğrenen sanatçı, 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birinci olur ve ilk 45'liğini 22 yaşındayken 1978'de çıkartır. Bu albüm, Sana Kul Köle Olmuştum ve Kader Bu Çekeceksin adlı iki parçadan oluşmaktadır. 1982 yılında kendi parçalarının yanında bilinen arabesk ve Alaturka eserleri de yorumladığı ilk uzun çaları Yağmur Duvası'nı yayımlar. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan toplam 6 şarkıya imzasını atarak ilk defa besteciliğini bu plakta göstermeye başlar.

sanatçı televizyonlarda daha sık görünmeye, İzmir ve Ege'nin pek çok şehrinde radyo sanatçılarıyla birlikte şehir şehir, çeşitli yerlerde program yapmaya başlar. Dönemin en gözde mekanı olan İzmir Efes Oteli'nin gazinosunda uzun yıllar en büyük starların kadrosunda program yapar. İzmir'de yaşamasından dolayı sık sık İstanbul'a seyahat eden sanatçı, 83 yılında Bursa Çelik Palaş'ta da yine uzun süre program yapar.

1986 yılında İstanbul'a yerleşen sanatçı, bir taraftan özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor, bir yandan da Timur Selçuk Dershanesi'nde gitar derslerine devam ediyordu. 89 yılına kadar yeni bir albüm için repertuarının tamamını kendi bestelerinden oluşan, tam 10 şarkı yazarak, o günlerde müziğe henüz yeni başlamış olan İskender Paydaş'la birlikte Melik Kibar'ın stüdyosunda 2 yıl süren stüdyo çalışması yaparak 11 Ekim 1991'de Bir Hadise Var'ı çıkartır.

Pop ağırlıklı besteleriyle Türk pop müziğine damga vuran sanatçı, popüler birçok şarkıcıya yüzlerce şarkı sözü yazar. Şarkılarında aşk temasını bolca işleyen Nazan Öncel, bestelerinin konusu için hayatın önüme koydukları ve kuvvetli bir hayal gücüyle besleniyorum yazdıklarımda, der.

1994 yılında Ben Böyle Aşk Görmedim albümüyle büyük bir başarı yakalayan Öncel, bu albümüyle Aşk Beklemez, Nazınla Dünya, Geceler Kara Tren ve Dillere Düşeceğiz gibi hitler kazanır. Mete Özgencil'in yönetmenliğinde çekilen Geceler Kara Tren parçası gerek klibi gerekse şarkısıyla çok büyük ilgi görür. Ve sözleri de Nazan Öncel'in söz yazarlığında büyük bir usta olduğunu kanıtlar.

1995 Temmuz ayında çıkardığı Göç, bir gitar albümü olmakla birlikte romantik şarkılarıyla yine gönüllerde taht kurar. Gidelim Buralardan gibi çok önemli bir hit çıkarmış ve müzik eleştirmenleri tarafından son 50 yılın en iyi albümü olarak kabul edilmiştir.

0: Her şey çok kolay oldu. Ne sızlandım ne de ağladım. Ani bir ölüm ya da bir kalp krizi gibi kolay. Bütün şehir üstüme gelecek, dünyam yıkılacak sanırdım ama olmadı, bitti işte.
1: 20 Haziran 1996'da çıkardığı Sokak Kızı albümüyle tarzını sertleştirir. Ve bu albümden çıkan Sokak Kızı, Erkekler de Yanar, Abu Hayat ve Bırak Seveyim Rahat Edeyim gibi parçalar onu zirveye taşır. Sanatçı 18 Mart 1998'de babasını kaybeder.
0: Unuttum gitti.

Sanatçı sert tarzını 10 Mart 1999'da yayınlanan Demir Leblebi albümünde de sürdürür. Türkiye'ye eşik atlatan ve sosyal sorumluluklara işaret eden bu albüm, Nazan Öncel'in en kişisel albümüdür. Ve yıllar sonra Göç ve Sokak Kızı albümleri gibi kült olma mertebesine erişir. Aşıklar Parkı ve Bu Havada Gidilmez isimli şarkıları albümün en sevilenleri olur.

24 Eylül 2003 tarihinde Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünü yayınlar. Bu albüm sanatçının en çok satan albümlerinden biri daha olur. Hay Hay, Nereye Böyle, Ukala Dümbeleği, Hokka, Gül Pansiyon ve Otomobil gibi şarkılarıyla sevenlerin kalbini bir kez daha kazanır.

Öncel 30 Haziran 2006'da Yedin Bitirdin'i yayınlar. Aşkın Baksana Bana ile dijital ortamlarda en çok satılan ilk şarkı olmayı Öncel başarır. Ve listelere bir numaradan girerek tam 3 ay liste başı kalır. Son olarak uzun yıllar birlikte çalıştığı müzisyen Hamit Ündaş'ın Jante albümünün prodüktörlüğünü üstlenir ve şarkılarını kaleme alarak iki şarkıda Jante'ye düet yaparak

Hatırına sustumsa 22 Aralık 2008'de çıkardığı albümdür. Bu albümde Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi için Canım Benim Nasılsın'ı yazar. Tamamı akustik olarak kaydedilen albümün isim şarkısının videosu Hatırına Sustum, eski Gırgır tayfasından olan karikatürist Ergin Gündüz tarafından çizilen görüntülerden oluşmaktadır.

2011'de Nazan Öncel 10 şarkıdan oluşan Hayvan isimli albümünü çıkartır. Ekim ayında ise annesini kaybeder. Aynı sene Ajda Pekkan ve Sezen Aksu birer eserini seslendirerek son albümlerinde Nazan Öncel şarkılarına yer verirler. 2012'nin yaz aylarında 15 parçadan oluşan Hayvana Remix ismini taşıyan Remix albümünü yayınlar.

2014 Nisan'ında Tarkan'la düet yaptığı 10 yeni şarkının yer aldığı Bazı Şeyler albümünü çıkartır. Bazı Şeyler albümünde 2009'da hayatını kaybeden Ceylan Önkol'a ithaf ettiği Ceylan şarkısında Erkan Oğur 120 yıllık kopuzuyla sanatçıya eşlik eder.

2016 ile birlikte yine konserden konsere koşan, 2 ayda 11 konser veren sanatçının konserleri sevenleriyle dolup taşar. 2016 Eylül'ünde ise Sakin Ol Şampiyon adlı tekli parçasını çıkartır.

91.8 Radyo Radar'daydık. Unutulmaz şarkılarıyla Nazan Öncel'le karşınızda olduk. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.

0: karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz," dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
2: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, "Terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız," mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, "Fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz," dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz," dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
2: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri ürünlerin son kullanımını

0: kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyükşehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
1: Haftanın özeti.
0: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
0: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti. Haberiydi.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı, 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Mirasın izleri.
5: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı hanedanının kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıt değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalı Kızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa, geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında, Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
0: Mirasın izleri.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
8: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
10: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
11: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yatakta değil.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: İldem Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
4: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
3: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melik Gazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz," dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
1: Haftanın özeti.
3: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, "Terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız," mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşmeyle artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
1: Haftanın özeti.
3: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
1: Haftanın özeti.
3: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
1: Haftanın özeti.
3: 8 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi, 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri, topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
6: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
3: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
7: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır. Yayın tekrarı.
8: Vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem başlıyor.
9: 8 Radyo Radar dinleyicileri ve kaseteler takipçilerimiz. Herkese merhaba. Ben mali müşavir Fatih Yılmaz. Bir Mali Gündem programı ile sizlerle yine bu haftayı birlikteyiz. Ve bu hafta yine çok değerli bir konuğum var. Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Abdullah Ay. Hoş geldiniz müdürüm.
10: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizleri dinleyicilerimize şahsım ve kurum adına da saygıyla selamlıyorum. Bize bu imkanı verdiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
9: Biz teşekkür ederiz müdürüm. Nasılsınız müdürüm?
10: Hamdolsun iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı bir yayın olmasını temenni ediyorum.
9: Sağ olun. İnşallah müdürüm. İlk programımıza katılıyorsunuz. Onun için sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz müdürüm?
10: Tabii memnuniyetle. İsmim Abdullah Ay. 1980 Mardin doğumluyum. Aslen Mardinliyiz ama baba memur olunca Sakarya'ya yerleştik. Okul hayatım Sakarya'da geçti. Sonrasında üniversite okumak için İzmir'e geçtim. İzmir'de şehir bölge planlama bölümünü okuyarak şehir plancısı olarak mezun oldum. Sonrasında Bilecik serüvenimiz başladı. Belediye kökenliyim. Belediyede çalıştım bir 17 yıl kadar. Farklı birimlerde, farklı pozisyonlarda idarecilik yaptık. Daha sonrasında da Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda Bilecik İl Müdürü olarak göreve başladım. 3 yıl kadar Bilecik'te bir il müdürlüğü yaptıktan sonra tayinimiz Kayseri'ye çıktı. Yaklaşık 1,5 yıldır da Kayseri'deyiz. Sizlerin arasında olmaktan daha ayrı bir memnuniyet duyuyorum.
9: Biz aynı memnuniyeti yaşıyoruz müdürüm sizle de. Gerçekten program öncesi ilk defa karşı görüştük yani. Hoş sohbetiniz de çok güzeldi.
10: Teşekkür ederim.
9: Müdürüm evet Nisan ayının 30'unda sanayi sicil belgelerimizi vermek gerekiyordu. Ve bu tarih ayın 5. ayın 8'ine kadar uzatıldı. Son gelişmeler sanayi sicil belgesinde nelerdir acaba? Neler değişti? Eklemeler veya çıkarmalar oldu mu? Kolaylıklar sağlandı mı? Sizden bilgi alabilir miyiz?
10: Tabii, memnuniyetle. Öncelikli olarak aslında sanayi sicil belgesinden bahsetmemiz gerekiyor.
9: Tabii ki.
10: Nasıl ki bir ticaret ünvanı, bir tacirin kayıtlı olduğu bir ticaret sicili varsa bizim de aslında üretim yapan tüm paydaşlarımızın diyelim bir sanayi sicil belgesinde sahip olması gerekiyor. Sanayi sicil belgesinin birçok avantajı da var. Yani en önemli avantajı belki evet. Elektrik indirimi diyebiliriz. Şu an %20 civarı yanlış hatırlamıyorsam elektrik indiriminden faydalanıyorlar. Bunun yanında işleri açma çalışma ruhsatı için gerekli, bakanlığımızın teşvik ve desteklerinde KOSGEB olsun, kalkınma ajansları olsun, diğer teşviklerde sanayi sicil belgesi istenen bir belge. Bunun haricinde ihracat konusunda birçok faydası, kazanımları, avantajları olan bir belge. Ve her şeyden öte de bir sanayicinin bir sanayici unvanı alması için de en önemli belgelerden bir tanesi sanayi sicil belgesi. 1957 tarihli bir kanuna, sanayi sicil kanununa dayanıyor. Birçok değişiklikler yapılıyor ve yakın tarihte de 1 Nisan'da kapsamlı bir tebliğ yayınlandı. Ve sanayi sicil sisteminde, sanayi sicil belgesinde birçok değişiklik yapıldı. Son başvuru tarihi tabii biz her yıl başında yıllık işletme cetvelinde, bu sanayi sicil belgesi kapsamında yıllık işletme cetvelinde vermekle mükellefiz. Sanayicilerimiz vermekle mükellef. Bu sene güncellemeler olduğundan dolayı, sistemsel bazı sıkıntılardan dolayı da 8 Mayıs'a kadar da süre uzatıldı. Şu an son 2-3 günümüz kaldı. Tüm sanayicilerimizin de tabii bir taraftan sanayi sicil belgesinin bu yıllık işletme cetvelleri kısmını da en hızlı şekilde sisteme girip tanımlamalarını bekliyoruz. Peki bununla beraber neler değişti? Özellikle evet. 1 Mayıs'taki tebliğ ile beraber. Tabii öncesinde şunu söyleyeyim. Artık sanayi sicil belgesinde firmalarımız UETS, yani Ulusal Elektronik Tebligat Adresi sistemine kayıt olmak zorundalar. Her ne kadar bu en son güncelleme ile beraber o biraz ertelenmiş olsa da şu an tüm sanayicilerimiz buna sahip olmak zorunda. Bunun yanında bu yapılan tebliğe beraber bir taraftan da notlarıma bakıyorum. Öncesinde şunu söyleyeyim, aslında yıllık işletme cetveli kısmında çok büyük avantajlar sağlandı, çok büyük rahatlıklar sağlandı. Özellikle veri girişi konusunda, yani tam adetsel olarak hatırlamasam bile 3'te 2 oranında sadeleşti, 3'te 1'e düşürüldü. Artık çok kısa sürede çok daha az ama öz bilgiyle sanayicilerimiz yıllık işletme cetvellerini girebilecekler. İşte bu bilgiler niye gerekli bize? Bu bilgiler ilin sanayi yapısının, sanayi ekosisteminin belirlenmesi için çok önemli. Sektörel yatırımların, ulusal planların, bölgesel planların hepsinin olması için bizim bu sisteme girdiğimiz veriler çok önemli. Ve bütün teşvik sisteminden tutun da bakanlığımızın tüm sistemleri buradan veri çekerek şekilleniyor. O nedenle sanayi sicili sistemindeki veriler ilimizin sanayi yapısının, bölgemizin sanayi yapısının oluşması için de çok çok önemli. Diğer taraftan neler geldi, neler eklendi dersek, en büyük sıkıntılarımızdan biri şuydu. Firmalarımız içerisinde bazen iki farklı işletme yer alabiliyor. Bu yeni tebliğ ile beraber artık firmalarımız aynı çatı altında iki ayrı işletmeye sanayi sicil belgesi alabilecekler. Tabii bunun bazı şartları var. Fiziki olarak bölünmesi lazım. Gözle görünür şekilde iki işletmenin de birbirinden ayrılması gerekiyor. Bunun yanında bağımsız bir kapasite, iki firmanın da ayrı, iki işletmenin de diyelim ayrı bir kapasite raporu alıp ayrı bir faaliyet yürütmesi gözüküyor, ama tabii bu da yazılım faaliyetleri hariç. Yazılımı ayrı bir şey açıyoruz, bir başlık açıyoruz. Aynı çatı altında yazılım hizmetleri, yazılım işleri de sanayi sicil belgesi alabiliyor, ama bunlar dediğim gibi ayrı bir kapasite ve ayrı bir alanla da ayrılmasına gerek yok. Bunun yanında her işletme için tüm oda ve SGK işleri ayrı ayrı yapılması gerekiyor. Ortak makine ve teçhizatın olmaması gerekiyor. Yani iki ayrı işletme, tek çatı altında da olsa birbirinden bağımsız iki ayrı işletme olarak çalışması gerekiyor ve tabii ki ortak personelin olmaması gerekiyor. Ama bunlar yapıldığında da bir çatı altında iki ayrı işletmemiz yer alabiliyor. Bununla ilgili düzenlemeler yapıldı. Yine notlarıma bakayım. En önemli değişikliklerden bir tanesi de şu. Sizler de biliyorsunuz, bir işte 30 Nisan'a kadar yıllık işletme cetvelini gireriz. Bir de 2 yılda bir vizemiz
11: vize
10: var.
11: Olayı var.
10: Artık

0: bitirdi. 1 Haziran'a kaldı. Belgesi iptal olmayacak. Geçerlilik tarihi 1 Haziran'dan itibaren başlayacak. Fakat o aradaki süreçte bu belgenin kazandırdığı avantajlardan da faydalanamayacak. O çok önemli bir değişiklik oldu. O nedenle vizenin iptal olması bizler için de çok rahatlatıcı oldu. Sizler için çok rahatlatıcı olduğuna da eminim. Artık dinamik bir belge geçerlilik süremiz var. Vize ayrı, işte yıllık işletme cetveli ayrı değil. Artık sistem yıllık işletme cetveli girildikten sonra dinamik şekilde belgemiz geçerli olacak. Ve geçerlilik her yıl yıllık işletme cetveline bağlı olacak. Burada başka ne diyebilirim? Şunları geçelim. Yıllık belgeyle alakalı. Bu süreci atlattık artık. Bir şey tanınmıştı. 15'inde kadar bir geçerliği vardı. 30 Nisan'da da süre dolduğu için. İşte vizeyle o son yıllık işletme cetveli arasında kalan süreyle alakalı bir takım haklar tanınmıştı. O süreyi geçirdik artık zaten. Onunla ilgili de düzenlemeler yapıldı. Burada en önemli kriterimiz biz tüm sanayicilerimizin. Artık veri çok sadeleşti. Vizemiz de yok. En sağlıklı şekilde, en hızlı şekilde ki 2,5 günümüz var. Bunların sisteme girilmesini bekliyoruz. Hatta dün akşam bir raporumuz da aldık. Her akşam alıyoruz. Bugün de raporu bu akşam üzeri gelecek. Halen daha %20 civarında, dün akşamki haliyle söylüyorum. Sanayicimizin de sisteme veri girişi yapmadığını gördük. Baktığınız zaman bu 1100 civarı sanayicimize tekabül ediyor. Dediğim gibi bizler ceza kesmek veya cezalı konuma düşmek istemiyoruz ama maalesef ki kanundan da geliyor. Yıllık işletme cetvelleri geciktirildiği takdirde bu seneki rakam 15.029 lira bir cezası
1: var. Evet. Yani önemli.
0: Önemli. Sadece dediğim gibi siz de biliyorsunuz veriler çok seyreltildi, sadeleştirildi, azaltıldı. En hızlı en kısa şekilde girelim. Yoksa hani cidden ceza kesmek hoş bir şey değil. Süreyi geçirdiğimiz an biz cezalık duruma sanayicilerimiz düşecek. Buna karşı karşıya da olmak istemiyoruz. Hani sizin vasıtanızda tekrar da belirtmek istiyorum. Cezalık duruma düşmeyelim. En hızlı şekilde, en sağlıklı şekilde de bu yıllık işletme cetvellerini 8 Mayıs günü tamamlayalım. İnşallah Kayseri'den de %100 tamamlama oranına ulaşmamızı bekliyoruz inşallah.
1: İnşallah.
0: Bunun haricinde yine sanayi sicil belgemizde yapılan değişiklikler var. İşte ünvan değişikliği veya adres değişikliği, kapasite değişikliği, kapama açma gibi. Kanun gereği de sanayicilerimiz bunları bir ay içinde bize bildirmek zorundalar. Bununla ilgili yükümlülüklerimiz değişmedi. Sadece vize kalktı. Fakat bir sanayicimiz ünvan değişikliği veya şirket adının veya türünün değişimi, devi değişikliğinde, adres değişikliği olduğunda, kapasite değişikliği olduğunda veya işte kapanma durumu, açılma durumu, kapatıldı, iptal durumlarında bize bir ay içinde bildirmek zorunda. Maalesef bununla ilgili de idari yaptırımlar olabiliyor. Firmalarımız bunları takip edecekler. Büyük oranda zaten dediğim gibi yükler azaltıldı. Bunları da en sağlıklı, en hızlı şekilde de girmemizi bekliyoruz. Hani kısa anlamda yapılan değişiklikler bunlar diyebilirim. Ha, bir de tabii çok önemli bir baş kritik bir konu var. Sanayicimiz sizler yıllık işletme cetvelini girdiniz. Verileri tamamladınız. Kaydete bastınız. Fakat bu yeterli değil. Kaydete bastıktan sonra da il müdürlüğüne gönder butonuna tıklamamız gerekiyor. İl müdürlüğüne gönder demedikten sonra da yine yıllık işletme cetveli süreci tamamlanmış olmuyor. O da önemli bir ayrıntı. Yani veriyi girdikten sonra kaydet dedikten sonra da il müdürlüğüne gönder butonuna mutlaka basmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle zaten müdürüm orada da telefon numarası işte var. Verdiğimiz telefon numarasına da anında mesaj geliyor ki il müdürlüğüne gönderilmiştir diye mesaj geliyor. Ve daha sonra da biliyorsunuz ki işte onaylanmıştır diye mesaj geliyor. Hem meslek mensuplarımız hem sanayimiz bunlara dikkat ederse dediğiniz gibi idari para cezası karşı karşıya kalmayız. Dediniz ki müdürüm ben gerçekten ilk girdiğimde şaşırdım yani. Önceden aktif toplamı istiyordu, işte satışları istiyordu. Dedim, şu anda var zaten işte ne kadar satışı yapılmıştır, hangi ürünler ne kadar, işte elektrik ne kadar harcamıştır, su ne kadar harcamış, atık ne kadar harcamıştır. Bunları tek tek istiyordu ama şimdi sadece satışlarımız istiyor. Hangi ürünler ne kadar sattık onlar istiyor. İşte çalışan sayımızı istiyor.
0: Onlar SGK'dan geliyorlar. Kesinlikle SGK'dan yani. Çekilebiliyor.
1: Evet yani. Çok basitleştirmiş sadece. Gerçekten hem zaman olarak açısından hem işte ya bir ilerliyordu kaydetmiyordu sistem

0: kendini atıyordu. O şeyler kalkmış. Dediğiniz gibi yani bu sene hem meslektaşlarımız olsun hem sanayicilerimiz çok rahat etki o yönden.
1: Aslında şu da var. Burada da bu konuda sizlerden gelecek dönüşler de, gelen dönüşler de çok önemli. Biz yıl içerisinde gerek bakanlığımız gerek il müdürlüğümüz bizler sizlerden gelen sanayicilerimizden gelen tüm verileri topluyoruz. Bakanlığımız topluyor ki bu tebliğ ile beraber aslında yapılan değişikliklerin temelinde bu da var. Sizleri dinliyoruz. Sizlerden gelen taleplere göre de işte sadeleştirildi, düzenlemeler yapıldı, vizeler kaldırıldı. Ki bundan sonrası için de yine bunu da duyurmuş olalım. Evet. Sizlerden gelen geri dönüşlere göre neticede bu bir sistem, bir çalışma. Farklı bir husus olabilir, değişmesini talep edilen bir konu olabilir. Görülen bizim göremediğimiz, sizlerin gördüğü farklı bir durum olabilir. Bunlarla alakalı da sanayicilerimiz, sizler bizleri bilgilendirirseniz biz de bunları bakanlığımıza iletiyoruz. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili düzenlemeler veya farklı uygulamalar da tekrar hayata geçirilebilir. Burada dediğimiz gibi tamamen sanayici odaklı. Bizim burada şehrimizin, ilimizin, evet, bölgemizin röntgenini çekmemiz çok mutlaka önemli. Veri, doğru veri ki biliyorsunuz daha önce çok çeşitli veriler vardı. Bazı veriler böyle çok nasıl diyeyim çok uzun süre araştırmalar gerekiyordu. Bazıları böyle kısa yollu ama veri düzensizliği vardı. Şimdi veri sadeleşti ve ilimizin röntgenini çıkarmak için çok önemli bir envanter durumuna geldi. Yani ilimizdeki tüm teşviklerden tutun da yatırıma kadar tüm aslında verilerin kaynağını bu oluşturuyor. Ne kadar çok sağlıklı veri, ne kadar sade veri o kadar öz ve o kadar nitelikli bir sanayi yapısında oluşturacaktır.
0: Mutlaka müdürüm, meslektaşlarımızın tek sorunu işte 30 Nisan sonrası biraz işte 10 Mayıs olamaz mı? İşte 8 Mayıs uzatı olamaz mı? O tarihte biraz tereddütler. Neden? Bizde de işte kurumlar vergisinin son günü, evet, Nisan olduğundan dolayı önceden daha çok sorun yaşıyorduk. Neden? Çünkü aktif toplam istiyordu. Biz daha kurumlar vergisi beyannamesini doldurmamıştık. Oraya nasıl bir rakam yazacaktık? Onda bir sıkıntı yapıyoruz. Şükür bu sene şey kalktı. Ama bunu 30 Nisan değil de diyelim ki işte 15 Mayıs veya 10 Mayıs 5 gün veya 10 gün bir ileri tarih bir yapamaz mıyız?
1: Bu kanundan geliyor. Kanundan geldiği için de bununla ilgili kanun düzenlemesi gerekiyor. Biz de bunu dile getirdik bakanlığımızın ilgili birimlere. Bununla ilgili de önümüzdeki süreçte bir çalışma yapılabilir. Ama dedim ki bununla ilgili bir kanun düzenlemesi gerekiyor mutlaka.
0: Mutlaka. Peki sanayi dedik, teknoloji dedik müdürüm. Evet. Biz Kayseri'mizde, Türkiye'de olarak, sanayi olarak, teknoloji olarak neredeyiz? Ve neler yapmalıyız, neler yapıyoruz? Program öncesinde güzel sohbetlere geçirdik. Evet. Gerçi güzel atılımlar var dediniz.
1: Evet, evet.
0: Onlar nelerdir?
1: Onlardan da kısaca bahsedelim. Sayın Valimizin çok güzel bir söylemi var. Birçok ortamda, programda bunu söylüyor. Kayseri yokluğun ortasında, Anadolu'nun ortasında kendi küllerinden doğan ama çok nitelikli bir hale gelmiş çok önemli bir şehir. Ve bunu sanayide de görüyoruz. Yani ticaretin, sanayinin merkezi diyoruz. Baktığımız zaman büyüklük olarak, sanayi yapısı olarak Türkiye'de 6. sıradayız. Yani bizde kayıt işletme sayısı olarak Kayseri Türkiye'de 6. sırada. Bizim sistemimize kayıtlı 5200 civarı işletmemiz var. Baktığınız zaman çok nitelikli bir büyüklük. Fakat Kayseri'de bu büyüklüğün yanında bazı gelişmesi, değişmesi gereken hususlar var. Örneğin işte büyüklük olarak 6. sıradayken ihracatta aynı sırada olamadığımızı görüyoruz. Veya Ar-Ge merkezlerinde aynı sırada olamadığımızı görüyoruz. Veya tasarım merkezinde keza aynı şekilde. Ama bu da değişecektir. Nasıl değişecektir? Bizim bakanlığımızın Ocak ayı içerisinde bakanımız tarafından lansmanı yapılan yeni bir mekansal stratejik planımız var. Yeni bir sanayi koridoru oluşturuyoruz. Bunun birinci fazıyla ilgili de tanıtım yapıldı. Mersin-Samsun hattında yeni bir sanayi koridoru oluşturuyoruz. Bu alanlarda sanayi alanları birbirine karayollarıyla, demir yollarıyla bağlanacak ve aynı zamanda liman bağlantıları da olacak. Yani Mersin-Samsun limanı birbirine sanayi koridoruyla bağlanmış olacak. İşte Kayseri bunun tam ortasında. Ve büyüklük olarak da baktığınız zaman bu bölgenin en önemli, en nitelikli sanayi alanında Kayseri. Bu anlamda çok ciddi atılımlar olacaktır. Özellikle Marmara'daki sanayi alanlarının çok yoğunlaşmış olması. Ki hepimizin gündeminde olan bir deprem konusu, evet, var. Depremsellik tabii anlamında. Buradaki sanayinin İç Anadolu'ya çekilmesi, bu koridor alanına çekilmesi bakanlığımızın en önemli konularından bir tanesi. Bununla ilgili de özellikle birinci fazda bir 13 ili ilgilendiren bir sanayi koridoru, mega endüstri bölgeleri, planlandı endüstri alanları ilana çıktı. Bununla ilgili de çalışmalar devam ediyor. İleriki tarihte detaylı bilgilendirmeler yapılacak, detaylı açıklamalar yapılacak. Kayseri bu anlamda bu koridorun tam ortasında, göbeğinde ve en önemli ili de Kayseri olacaktır. Tabii bunun yanında Kayseri'mizin mevcutta 4 tane organize sanayimiz var. Bizim bakanlık kapsamında olan, bir de Tarım Bakanlığı'nda olan bir tarım sanayi bölgesi var. Fakat 2 tane daha yeni sanayi bölgemiz de hazırlanıyor. Birincisi uzay, havacılık, savunma sanayi, ihtisas organize sanayi bölgesi. Bununla ilgili de kurum görüşlerimiz tamamlandı, yer seçimimiz tamamlandı. Süreçleri takip ediyoruz. En hızlı şekilde de onu hayata geçirip bölgenin en önemli sanayi alanlarından biri olacak uzay, havacılık ve savunma sanayi, ihtisas organize sanayi bölgesini tamamlama aşamasına geçeceğiz inşallah. Ki bu az önce bahsettiğim aslında hani büyüklük olarak çok iyi pozisyonda olup da nitelik olarak biraz gerilerde olduğumuz o sanayideki açığı da kapatacak, katma değerli ürünlerin üretildiği, çok nitelikli sanayi alanlarının olduğu bir sanayi bölgesi de oluşturacak ve bu emin olun Kayseri'nin sanayi ekosistemini de değiştirecek.
0: Mutlaka.
1: Çünkü bu nitelikte katma değerli ürün üreten bir işletme geldiği zaman muhakkak etrafını etkiliyor, muhakkak bunun işte ara mamül üreticileri, farklı üreticiler de bir araya geliyor. Ekosistemi çok hızlı şekilde değiştirecektir. Öbür taraftan yine yeni bir sanayi alanımız Develi Organize Sanayi Bölgesi, Karma Organize Sanayi Bölgesi ilgili çalışmalar tamamlanıyor. Onun da kurum görüşleri tamamlandı. Önümüzdeki haftalarda yer seçimle ilgili çalışmaları da tamamlayacağız inşallah. O da bir taraftan devam ediyor. Yani şu anda mevcuttan 4 tane organize sanayi bölgemizin yanında 2 yeni daha organize sanayi bölgemiz de şekilleniyor. Bunun yanında bakanlığımız tarafından resmi gazetede ilan edilen yeni sanayi alanları, yatırım alanları belirlendi. Onlarla ilgili de önümüzdeki süreçlerde ilanlar ve tanıtımlar olacaktır. Yani her anlamda Kayseri sanayi konusunda çok hızlı bir ivmelenmeye girdi. Çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Çünkü Kayseri'nin o potansiyeli var. Kayseri'nin o hani girişimci ruhu diyoruz evet. Ya. Kayseri'nin o keşif veya icat ruhu var ya, bunu görüyoruz. Biz haftada en az 2-3 firma ziyareti yapıyoruz. Firmaları dolaştığımızda birçok böyle piyasa ismen bilinen firmalar var ama bunun haricinde çoğu kimsenin bilmediği fakat öyle nitelikli ürünlerin üretildiği firmalar var ki bazen çok şaşırıyoruz. Ufak ölçekli bir firma diyoruz ama ürettiği ürüne bakıyoruz. Ülkemizde tek %100 ithal ettiğimiz bir ürünün o firmanın ürettiğini görüyoruz. Bunlar hepsi bize gurur veriyor. Çünkü Kayseri'nin bu girişimci ruhunun, bu sanayici, girişimci yapısının olduğunu görüyoruz. Bununla beraber işte bu bahsettiğim katma değerli ürünü üreten sanayi ekosistemi de gelişirse Kayseri çok hızlı şekilde bu adetsel büyüklüğün yanında niteliksel büyüklüğe de hızlı sürede ulaşacağına da eminim.
0: Mutlaka müdürüm, söylediğin çok güzel şeyler söyledikleriniz ve bu dönemde işte biz hep sanayi şehri olarak anıldık, Kayseri olarak işte ilk göze çarpan mobilya, işte çelik kapı. Biz daha fazla şeyler yapmalıyız ki yani işte dediğimiz gibi o ihracatta da 5. 6. sıraya gelebilmeliyiz.
1: İnşallah yani ilim bu potansiyeli var. Firmalarımızda bu altyapı da var. Yeter ki o dediğim gibi hani ekosistem diyoruz ya, o ekosistem de hızlı şekilde oluşacaktır. Evet. Çünkü nitelikli firmalar, nitelikli özellikle katma değerli ürün üreten firmalar muhakkak ilin çevresini değiştirecektir. Ki bununla ilgili de görüyoruz. Savunma sanayi her ne kadar yani mobilya ve çelik kapıda öncü illerden bir tanesi, hatta bazı konularda öncü durumdaysak da son zamanlarda en önemli gelişmekte olan en önemli konuların başında savunma sanayi.
0: Evet.
1: Çok nitelikli firmalarımız tabii oluşmaya başladı. Bir Tontaş gibi evet, isim veriyorum ama işte firmalar oluşmaya başladı. Bunlar alt yükleniciler, ara mamül üreticilerle beraber hızlı bir ekosistemde oluşmaya başladı. İşte biz de bir taraftan da bununla ilgili organize sanayi bölgesini, ihtisas organize sanayi bölgesini hayata hızlı şekilde geçirdiğimiz takdirde bu değişim çok daha hızlı gelişecek, çok daha hızlı olacaktır. Yani şimdi düşünsenize mobilya üreten bir şehiriz. Evet. Niye bir uçak koltuğu üretmeyelim?
0: Kesinlikle.
1: Niye bir işte savaş uçağının koltuğunu üreten bir il olmasın? gibi yani birçok alanda kendini geliştirebilir. Bunun da dediğim gibi önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz. O değişim çok hızlı şekilde gerçekleşecektir, ona inanıyorum.
0: Mutlaka zaten de devletimizden bu yönde de teşvikleri de oluyor. Daha iyi biliyorsun, hem organ sanayi bölgelerine olsun hem serbest bölgeye olsun yeni yatırımlara yeni teşvikler veriliyor yani. Bunları da gerçekten iyi bir şekilde değerlendirirsek yani bir Kayseri daha neden olmasın?
1: Muhakkak yani bakanlığımız, sadece bizim bakanlığımız değil aslında birçok bakanlığın da teşvikleri, destekleri mevcut. Bizim bakanlığı çok daha farklı, geniş kapsamlı birçok teşvik de söz konusu. Hatta bir gün bunlarla ilgili ayrı bir program da yapabiliriz.
0: Tabii ki.
1: Görürseniz. Biz bunları zaman zaman işte ilan ediyoruz. İşte KOSGEB tarafında farklı destekler var, Kalkınma Ajansı evet. tarafında farklı destekler var. Ve bunların tamamı da aslında az önce bahsettik ya, ildeki veriyle bakanlığımız bunu alıyor, bu ile neye ihtiyacı var, neler yapılabilir, hangi teşvikler verilebilir gibi çalışma yapılıyor ve buna yönelik de teşvikler hazırlanıyor. İşte son dönemde hatta onun da 15 Mayıs son günü Kalkınma Ajansı, Oran Kalkınma Ajansı tarafından yerel kalkınma hamlesi kapsamında 4 başlıkta belirlenen teşvikler var. Ve bu teşvikler ilin mevcut durumuna göre, az önce bahsettik ya,
0: evet.
1: birçok konuda daha iyiyiz ama özellikle katma değerli ürün üretimi konusunda eksiklerimiz olabilir veya kendimizi geliştirmemiz gerekebilir. İşte Kalkınma Ajansı tam bu noktaları belirleyip 4 başlıkta yerel kalkınma hamlesi kapsamında bununla ilgili çok ciddi teşvikler, destekler de sağlıyor. Ve burada amaç tamamen nitelikli katma değerli ürün üretiminin teşvik edilmesi.
0: Mutlaka. İstersen müdürüm bir reklam arası verelim. Hem soluklanalım. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tamam.
0: Evet, 91.8 Radyo Radar dinledik. Kısa aradan sonra tekrar buradayız.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem devam edecek. Yayın tekrarı. Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem devam ediyor.
0: ...1.8 Radyo Radar dinleyeceği ve Kayseri Radar takipçilerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet müdürüm, ilk yarı diyelim yani çok dolu dolu geçti. Yani hem biraz teşvikleri şey yaptınız, hem sanayi sicil belgelerinden bahsettiniz. Ama o kadar hızlıydı ki biz Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ne iş yapar? Onu unuttuk. Evet müdürüm, sanayi ve teknoloji deyince aklımıza ne gelmedi müdürlüğü deyince?
1: Sanayi Teknoloji Müdürlüğü aslında belki vatandaş tarafından, halkımız tarafından çok bilinmiyor. Hani eskiye nazaran daha önceki adı ilk zamanlar Sanayi Ticaret Bakanlığı. Sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ayrılıyor. Bizim bakanlığımız Bilim Sanayi Teknoloji oluyor. Hatta bu Bilim Sanayi ismi de çok beğeniliyor. Halen de birçok yerde onun kullanıldığını görüyoruz. En son değişiklikle beraber şu an Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Biz de yerelde onların Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın temsilcisiyiz. Peki biz neler yapıyoruz? Dediğim gibi hani bir vatandaşın belki birebir iştigali olmadığı sürece çok tanınan bilinen bir müdürlük değilmişiz gibi gözüküyor ama emin olun hayatın olduğu, insanın yaşadığı her yerde aslında bizim bakanlığımız, il müdürlüğümüz var. İşte geliyorsunuz, asansöre biniyorsunuz. Asansörün denetimlerini biz yapıyoruz. Denetleyenleri biz denetliyoruz. Tamiratların bakımlarını yapanları biz denetliyoruz. Şikayetler olduğu zaman onların yerinde kontrollerini biz yapıyoruz. Yani, bunun yanında hayatımızda yer alan, şimdi neticede her ürünün bir sanayi üretimi.
0: Tabii.
1: Bu her ürünün, üretilen ürünün denetimlerini de yapıyoruz. Sahada, elektronik cihazlardan tutun da farklı endüstriyel üretilen her ürünün özellikle son kullanıcı tarafında, son kullanıcıya geçtikten sonra, son kullanıcı gelmeden önceki tüm denetim işlemlerini de bizler yürütüyoruz. Zaman zaman denk gelirsiniz, denk gelmişsinizdir. İşte X firmasının, X ürününün toplatılma kararı alındı.
0: Evet.
1: İşte bunları da biz yürütüyoruz. Veya bunlarla alakalı denetimlerimizi yapıyoruz. Bir fabrikada üretilen, bir ambalaja giren ürünün uygun şartlarda olup olmadığını, yeterli işte ambalajda belirtilen oranlarda ağırlıkta olup olmadığını kontrollerini bizler yapıyoruz. Dediğim gibi az önce asansörden bahsettik. Bunun yanında teleferik gibi, bunun yanında hayatımızın içinde olan birçok kullandığımız ürün aslında denetimini bizlerin arkadaşlarımızın elinden geçiyor. Otomotivle alakalı olsun. Biz çıkarız son tüketicide veya son satıcıda diyelim olan ürünlerin kontrollerini yaparız. Onunla alakalı bir eksik, sıkıntı, kusur varsa onlarla ilgili düzeltme talebinde bulunuruz. Toplatma kararları alırız. İdari yaptırım kararları uygularız. Denetim tarafı bir taraftan şey var. Akaryakıt istasyonlarının pompalarının kalibrasyonunu evet. bizler yapıyoruz. Zaman zaman şikayetler geliyor. İşte benim aracımın deposu 50 litre, 60 litre bastı. Veya işte şöyle bir sıkıntı oldu. Onunla gidip pompaların kalibrasyon işlemlerini kontrol ediyoruz. Elektrik, su, doğalgaz sayaçlarının yine kalibrasyonlarını, kontrollerini, muayenelerini, takiplerini yapıyoruz. Bunun yanında az önce bahsettik aslında programın birinci bölümünde sanayi sicil. Tüm sanayi işletmelerimizin almak zorunda olduğu sanayi sicil işlemleriyle ilgili tüm süreçleri bizler yürütüyoruz. Bunun yanında sanayi organize sanayi bölgelerinin ve sanayi sitelerinin kurulum aşamasını biz yapıyoruz. Özellikle organize sanayi bölgelerinin tescil olup müteşebbis heyete geçene kadarki tüm süreçleri biz yürütüyoruz. İşte yer belirleme kısmı, bununla alakalı yazışmaların yürütülmesi, bununla alakalı bilgilendirme raporlarının yazılması, tescil aşamasına kadar olan tüm süreçler yine bizim il müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Bunun yanında da organize sanayi bölgelerinin genel kurullarına da yine takip ve şeylerini biz yapıyoruz. İşte bu hafta sonu malumunuz bir organize sanayi bölgemizde bir seçim var. İlk genel kurulları var. Onunla ilgili yine süreçleri biz yürütüyoruz. Orada bakanlık temsilcisi olarak bizler yer alacağız. Ve süreçleri yürütmeye çalışacağız. Bir tarafından işte bu sanayi alanlarıyla ilgili küçük sanayi sitesi, küçük sanayi sitesi demiyoruz da adı öyle kalmış.
0: Evet.
1: Sanayi sitelerinin, sanayi bölgeleri alanlarının bakanlık tarafından teşvikleri, destekleri var. Onların süreçlerini yürütüyoruz. Onlarla ilgili süreçleri işte yer seçiminden tutun da nihayetlenmesine kadar olan süreçleri takip ediyoruz. Bunun yanında teknoloji kısmı var. Özellikle milli teknoloji hamlesi son yıllarda çok aktif. Firmalarımızın teknolojik yetkinliklerinin arttırılması konusunda hem temaslarımız oluyor hem ilgili paydaş kurumlarla beraber, kuruluşlarla beraber sürekli firma ziyaretleri yapıyoruz. Firmaları bilgilendiriyoruz. Ortak çalışmalar yürütüyoruz. Firmalarımızı bilgilendiriyoruz. Yine bakanlığımızın teşvik ve destekleri var. Onlarla ilgili firmalarımızı destekliyoruz. Firmalarımızı anlatıyoruz. Firma ziyaretleri yapıyoruz. Dediğim gibi aslında hayatın her evresinde Sanayi Teknoloji Bakanlığı olarak varız. Kısaca bu şekilde özet geçmiş olayım, yeterli olur diye düşünüyorum.
0: Müdür mü? Yani anladım, sanayi ve teknoloji varsa orada siz varsınız.
1: Evet, doğru.
0: Kesin yani bir şey üretiliyorsa onun kalitesine kadar bakma şeyiniz oluyor yani. Yani gerçekten bunları sanayicilerimiz biraz daha bilgilendirirsek gerçekten neyin ne olduğunu bilirsek daha iyi bir üretim yapabiliriz belki de.
1: Tabii ki yani biz sadece işin ceza kısmında değil öbür taraftan tabii. da bilgilendirme konusunda, iyileştirme konusunda da firmalarımız hem ziyaret yapıyoruz hem de temsilcilerini belli periyotlarda toplayıp bilgilendirmeler yapıyoruz. Bir araya geliyoruz, biz ziyaret ediyoruz. Yani en doğruya, en iyiye ulaşmaya çalışıyoruz. Zaten bakanlık dinamik bir bakanlık, sürekli bununla alakalı iyileştirmeler, düzenlemeler, yenilikler yapıyor. Bunları sanayicimize ulaştırıyoruz. Yani vatandaşımıza ulaşan en son nihai kullanıcıya giden ürünlerde en kaliteli, en sorunsuz, en sıkıntısız ürünün ulaştırılması konusunda yani en baştan en sona kadar en başta bilgilendirme, en sonunda da son kontroller, gerekse ceza idari yaptırıma kadar tüm aşamasında aslında biz varız ve takip ediyoruz ve en güzele ulaşmaya çalışıyoruz. İşte şikayetler geliyor tabii ki üretimin olduğu yerde muhakkak olur. Bir üretici üretimin her türlü aşamasından geçmiştir ama kullanım aşamasında bir aksaklık çıkmıştır, bir sorun çıkmıştır. Bize ulaştığı zaman bunların testlerini yapıyoruz. Gerek bizde gerek TSE tarafında. Tüm testleri yapılıp da bakıldıktan sonra bir kusur varsa onunla alakalı düzeltme talep ediyoruz. Ve bunun yanında da iyileştirmeler talep ediyoruz. Toplatmaya kadar giden süreçlerimiz de olabiliyor tabii ki.
0: Mutlaka. Dediğiniz gibi her müdürlüğü veya her kurumu biz vatandaş olarak veya sanayici veya meslekçi olarak ya bu kurum işte ceza keser. Evet. Başka şey yapmaz. O gözle bakmamalıyız. Bundan nasıl faydalanabiliriz? Gerçekten üretim yapıyorsa bunu üretimi en seviyede, yüksekte nasıl tutabiliriz? Biz onlara bakmalıyız müdürüm.
1: Tabii ki yani iyileştirme çok çok önemli. Biz en verimli şekilde en kaliteli ürün nasıl üretebiliriz, onu yönlendirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi haftada 2 gün, 3 gün fabrika ziyaretleri yapıyoruz, işletme ziyaretleri yapıyoruz. Gittiğimiz yerlerde tüm üretim süreçlerini, hani bunlar tamamen ziyaret, bir ceza veya bir bilgilendirme bile değil. Birebir hem tanışmaya gidiyoruz, bunun yanında süreçlere bakıyoruz, bunun yanında sanayicimize şunu soruyoruz. Ya biz sizi ziyarete geldik, evet, devletin bir birimi olarak. Bizden ne istersiniz? Karşılaştığınız sorunlar varsa bunların hepsini not altına alıyoruz. Tutanak altına alıp bakanlığa iletiyoruz. Yerelde bizim çözebileceklerimiz varsa yerelde onları çözmeye çalışıyoruz. Bizi aşan bakanlıklar arası koordinasyon gerektiren konular olursa da bunları tutanak altına alıp bakanlığa iletiyoruz. Ve sanayicimizden de diyoruz ki bizi arayın. Her türlü konumuzda, evet, sıkıntımızda arayın. Çünkü biz sizin için varız. Biz sizler için geliyoruz. Birçok yerden de olumlu dönüşler alıyoruz. Ya çünkü sanayici, Allah hepsine güç kuvvet versin. İşte ülkemizin, dünyamızın, tabii, geçtiği ekonomik süreçleri, evet, görüyoruz. Bu kadar dünyada ekonomik sıkıntılar, çalkantılar yaşarken ki ülke olarak biz de bundan etkileniyoruz. Sanayicimiz işine dört elle sarılmış durumda, yürütüyor. Biz de burada bu durumda onların yaptığı o özverili çalışmadan dolayı her anlamda yanlarında bulunmaktan keyif alıyoruz ve elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmak için de uğraşıyoruz.
0: Ya ben çok memnun kaldım gerçekten, bilirim bu şeyleri duydukça. Yani öncelikle dediğiniz gibi savunma sanayi artık gelişiyoruz. Evet. Ve savunma sanayinin bir kolu da Kayseri'de gelmesi, buradan üretim yapabilmesi, dünyaya dağılabilmemiz bizi keyiflendiriyor. Bir Kayserili olarak.
1: Tabii tabii, yani Kayseri, az önce de bahsettim ya, hani o üretici, o girişimci, o icat yapan yapısı Kayseri'nin çok önemli. Ha belki tek sıkıntımız şu olabilir, o geleneksel sistemleri, evet, günümüz anlayışıyla değiştirmek. Hani böyle çok amiyane bir tabir ama kabuk kırmak belki. Evet. Bunun yanında günün gerekliliği teknoloji altyapısını oluşturmak. Bunlar çok önemli. Yoksa Kayseri'de bir girişimci ruh var zaten. Dedim ya, hani firmaları dolaşıyoruz. Bu ürün bu firmadan çıkmış diyebiliyoruz. O ürün Türkiye'de belki de tek üretici. Hani o know-how'u, o, evet, bilgi birikimi, o tecrübesi var. Burada belki biraz daha verimliliği arttırma, belki biraz daha o iç sistemleri diyeyim, o geleneksel sistemlerden biraz daha yenilikçi sistemlere geçtiği zaman zaten kendi kendine başka bir destek almadan bile sanayicimiz bunu çok kısa sürede değiştirecektir.
0: Mutlaka müdürüm, işte biz yıllardır mesleğin içerisindeyim, işte bir şirket kuruluşunda işte baba, çocuklar, daha ötesi varsa dede gibi, hep ondan gelir. Biraz da kurumsallaşamamamızın sebebi buydu yani. Biraz kendimizi aşıp kurumsallaşmaya doğru gidersek, herkesin görevi bilirse, yani üretimin kimin yapacağını, finansmanın kimde olacağı, işte son kararın kimde olacağını gerçekten bir iş bölümü yaparsak bilinçli bir şekilde, yani üretimde daha iyi oluruz. En yüksek seviyeye olursa Kayserimiz de yükselir bu değerde.
1: Muhakkak yükselecektir. İşte az önce bahsettiğimiz konu bu aslında. Geleneksel yapı. Allah razı olsun, yani birinci jenerasyonu, birinci nesil.
0: Kesinlikle mutlaka.
1: Belki o yokluk içinde. Evet. Çünkü o zor şartlarda bir maceraya girmiş diyeyim. Üretim yapmış, belli bir noktaya getirmiş. Çok güzel işler yapmışlar. Bundan sonra artık büyüdükten sonra daha kurumsal bir yapıya geçme. Daha hani inovasyon diyoruz, evet, yenilikçilik yenilik diyoruz, girişimcilik diyoruz. Belki artık bu yapıya geçerek zaten o kıymetli, o çok önemli bir hale gelmiş ürünü çok da ileri seviyelere getirebiliriz. Evet. Ki zaten bunun dediğim gibi altyapısı da var Kayseri'de. O girişimci ruh zaten bugünün değil, belki binlerce yıllık bir geçmişi var. Bu potansiyeli de en verimli şekilde değerlendireceğine inanıyorum.
0: Evet. Ben de şunu gördüm müdürüm. Bunların sizin sayeniz, sizin müdürlerin sayesinde ortaya çıkacağını gördüm ben bu programda. Gerçekten gidiyoruz dediniz, ziyaretlerde bulunuyoruz dediniz ve sıkıntıları ve aşabildiğimiz şeyleri yardımcı olabiliyorsunuz. Ben bundan gerçekten mutlu oldum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Zamanımızın sonuna doğru geliyoruz müdürüm. Eğer eklemek istedikleriniz de varsa onları da alalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir yayın oldu. Dinleyicilerimize, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yani son bir cümle, bunu çok dile getirdim ama şu özellikle yıllık işletme cetvellerinin verilme süresi. Evet. Son gün 8 Mayıs Cuma günü. Herkesten özellikle istirham ediyorum. Çünkü ceza kesmek istemiyoruz. Toplamda çok kısa 10-15 dakikalık bir konu, evet, aslında. 10-15 dakikada yapılacak bir konu tamamlayalım. cezalık duruma karşı karşıya gelmeyelim. Çünkü 15 bin lira da ağır bir ceza. Kesinlikle. 15 bin 29 lira hatta. Temennim bu. Bunu en hızlı şekilde halledelim. Haricinde dediğim gibi çok güzel, verimli, keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bizlere anlatma fırsatı, kendimizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim tekrardan.
0: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık müdürüm. Evet, 91.8 Radyo Radar dinleyici ve KSR'lere takipçilerimiz, haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem sona erdi. Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
4: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
3: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melik Gazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
2: Haftanın özeti.
3: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
2: Haftanın özeti.
3: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
2: Haftanın özeti.
3: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
5: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
2: Haftanın özeti.
3: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
6: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
3: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
9: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
8: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri mağazamıza bir

0: Öksürekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat lafta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
3: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
2: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşmeyle artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
2: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
2: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
2: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
5: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
2: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
7: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda tek bir şarkısı olsa dahi hepimizin gönlüne bir defa da olsa dokunmuş MFÖ grubuyla karşınızda olacağız.

Anlaşması böyle gerçekleşti. İkili öncelikle Kaygısız Zar grubunda çalıştı. Kadrosunda Ali Serdar, Semi Oksay ve Fikret Kızılok gibi isimler barındırdılar. Daha sonra Barış Manço ile çalışmaya başladılar. Bu arada da grubun bir diğer ismi Özkan Uğur, Masar ve Fuat'la 1971'de tanıştı ve kısa bir süre Kaygısızlar'ın bir elemanı olduktan sonra grubun dağılmasıyla Kurtulan Express, Erkin Koray, Ersen ve Dadaşlar gibi isimlerle çalıştı. Sonun

Kaygısızlardan sonra Masar ve Fuat beraber müzik yapmaya başladılar. Masar Fuat'ın tek albümü Türküz Türkü Çağırırız 1973'te çıktı. Güllerin İçinde'nin ilk halinin de bulunduğu bu albüm çok fazla ilgi görmedi. Albümden birkaç 45'lik çıktı. Masar ve Fuat yanlarına Özkan Uğur, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu'yu alarak 1976'da İpucu Beşlisi'ni kurdular. Grup bir 45'lik çıkardı. Heyecanlı şarkılarına İzzet Öz tarafından bir klip çekildi. Bu klip Türkiye'nin ilk klibi sayılmaktadır.

Grubun dağılmasından sonra grup üyeleri ayrı ayrı müzikal çalışmalara başladı. Fuat Güner ve Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyunu için beste yaptılar ve bu müzikal oyunda sahneye çıkıp söylediler. Ferhan Şensoy'la ortaklıkları Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunuyla devam etti. Özkan Uğur 78-79 yılları arasında Galip Boransu ve Cengiz Teoman'la grup Karma'yı kurdu. 78 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finaline imkansız şarkılarıyla katılıp dördüncü oldular.

0: Ayrı geçen bir süreden sonra Özkan Uğur, Masar ve Fuat'a katıldı. Ve 1980'de Masar Fuat Özkan doğdu. Grubun ilk çalışması 1980 yazında bir kez daha düzenlenen Merhaba Müzik müzikali oldu. Bunu Nukhet Duru'nun başrolde olduğu Nukhet Duru'yla 10 yıl geçti müzikali takip etti.
1: Konuşmuştuk yine, artık susmak ve yaşamak dostum.

Grup ilk olarak Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalara başladı. 81 Eurovision şarkı yarışması ön elemesinde Nukhet Duru'yla İstanbul İstanbul şarkısını yorumladı ancak jüri şarkının Ayşegül Aldinç yorumunu Türkiye finallerine seçti.

Bundan bir sene sonraysa Mazhar Fuat Özkan, Şenay'a Müzikle Yaşam şarkısında eşlik etti. Ve şarkı 82 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finallerinde kaldı. Ancak grup üyeleri kayıtların Eurovision için yapıldığını bilmedikleri için bu karara itiraz etti. Ve şarkı finallerden çekilmek zorunda kaldı. Aynı sene grup, Onlu Tunç'un düzenlemelerinin yer aldığı alan son bestesi Doldum Doldum'la yarışmaya katıldı. Ancak ön elemeleri geçemediler. Şarkının klibi 82 yılında TRT'nin Teleskop programında yayınlandı.

Adlarını yavaş yavaş duyurmaya başlayan grubun üyeleri, bir yandan da Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal Taner gibi isimlerin arkasında çalıyorlardı. Ajda Pekkan'la çalışmalarından kazandıkları parayı Fuat Güner stüdyoya yatırdı ve müzik çalışmalarına hız verdiler. 1981'de ise besteleri Ele Güne Karşı'yı Seyyal Taner'e sundular. Ancak sanatçı TRT'den boykot yediği için albümü çıkaramadı. Böylece şarkı MFÖ'ye kaldı ve 3 sene sonra bu şarkıyla grup patlama yaptı.

1984'te grup uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştıkları ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardılar. Buradaki birçok beste Şahları Da Vururlar oyunu için bestelenmiş, daha sonra sözleri değiştirilerek Alanson tarafından yeni sözler yazılmıştı. Bu albümle Mazhar Alanson söz yazarlığındaki başarısıyla dikkat çekti. Albüm büyük bir başarı kazandı ve listelerde 26 hafta boyunca kendine yer buldu.

Grup bir sonraki sene 1985'te Türkiye Eurovision elemelerine katılıp Aşık Oldum besteleriyle birinci olarak şöhretini perçinledi. 85 Eurovision şarkı yarışmasına ise Diday Diday Day ismini alan şarkılarıyla katılan grup yarışmada 14. oldu. Bu yarışmada sunucunun Mazhar Fuat Özkan'ı kısaltıp MFÖ demesi grubun bu kısaltmayı kullanmasına neden oldu.

Yarışma sonrası çıkan ikinci albüm Peki Peki Anladığın düzenlemelerini Hollandalı Peter Schön yapmıştı ve grup 80'li yıllarda popüler olan New Wave tarzına yöneldi. Hollanda'da kaydedilen bu albümün ikinci yüzü tamamen İngilizce şarkılardan oluşmaktaydı. Ancak MFÖ'nün yurt dışına açılma hayalleri hiçbir zaman gerçekleşemedi.

86'daysa Walk the Rock çıktı. Yine Hollanda'da kaydedilen albümün bir de animasyon klibi vardı. Bu da Türk müzik tarihinde bir ilkti. 87 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finaline bu sefer No Problem şarkısıyla katıldılar. Ancak yarışmaya katılım şansını kazanamadılar. 87'de yine önceki albümlerinin tarzını devam ettiren No Problem albümü çıktı.

0: 1988'de Mazhar Alan son Arkadaşım Şeytan filminde oynadı. Özkan Uğur ve İpucu Beşlisi'nden Ayhan Sicimoğlu'nun da rol aldığı filmin müziklerini MFÖ yaptı.
1: O günde seninle

Grup aynı yıl 1986'da 3. kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmak için başvuru yaptı. Ve 1988 Eurovision şarkı yarışmasında Sufi ile Türkiye'yi 2. kez temsil etti. Ancak bu sefer de 15. oldular. 89'da grubun ilk toplaması The Best of MFÖ çıktı.

1990'da ise Geldiler albümü çıktı. Albüm diğer MFÖ albümlerine göre farklılıklar içeriyordu. Dünyada rap'in popüler hale gelmesiyle MFÖ, bunun Türkiye'deki ilk örneklerini Ali Desidero ve Anında Görüntü şarkılarıyla yaptı.

diye kibarca bir bay bay Ali diyor. Hay hay, gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

92'de iki albümü birden farklı firmalarla çıkardılar. Aganlaga Rüşvet eleştirisel şarkısıyla dikkat çektiler. Gazelhan Sami Özer'in de iki şarkıda vokal yaptığı albümde Belediye Nerede, Rüşvet ve Patlamalar gibi mizahi eleştirilerin yanında Fuat ve Özkan'ın başlarına iç açmasından korktukları Deneylere Doğru gibi politik şarkılar yer almaktaydı. Ancak bu iki albüm de önceki albümlerin başarısına ulaşamadı.

95 tarihli, mazeretim var asabiyim ben, rock tarzının kullanıldığı Erdal Kızılçay'la çalışılmış bir albümdü. Özellikle klip şarkıları Mazeretim Var Asabiyim Ben ve eski dostları Fikret Kızılok'un yazdığı Sakın Gelme şarkılarıyla yeni bir jenerasyonda MFÖ ile tanışmış oldu. Gruba konserlerde ünlü gitarist Yavuz Çetin eşlik etti.

Masarılan Son, Mazeretim Var Asabiyim Ben albümünden sonra sinemaya ağırlık verdi. Ve 98'de Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikallerini yaptıktan sonra 2002 yılında ilk solo albümü Türk Lokumu'yla Tatlı Rüyaları çıkardı. Fuat Güner 99'da Aziz Fuat Güner adlı solo albümünü yayınladı ve birçok sanatçıya destek oldu. Özkan Uğur ise sinema ve televizyona odaklandı. Grup üyelerinin kişisel işleriyle uğraşmaları sonucunda grup müziğe bir süre ara verdi.

Grup 2000'li yılların başında uzun bir aradan sonra Haziran 2003'te MFÖ single'ını çıkardı. Ele Güne Karşı ve Yalnızlar Garı şarkılarının yeni düzenlemelerinin bulunduğu bu single'dan sonra Collection Best Of'u çıktı. Yeni şarkı olan Enayi Miyim Benim bulunduğu bu albümde Ele Güne Karşı ve Gözyaşlarımız Bitti Mi Sandın dışında ilk toplama albümlerinde bulunmayan ve daha az bilinen şarkılarının yeni düzenlemelerinden oluşan bir albümdü.

11 Nisan 2006'da ise 11 yıllık aradan sonra yeni şarkılarının bulunduğu ve isim babasının Cem Yılmaz olduğu Agu piyasaya çıktı. Daha önce solo şarkılar olarak çıkmış Ne Bileyim Ben, Olduramadım şarkılarının yanında klip şarkıları Sarı Laleler ve Vurgun Yedim'le listeli.

5 yıllık bir aradan sonra 2011 yılında Ve MFÖ albümü yayınlandı. Hep Yaşın 19 ve Masal adlı şarkılara klip çekildi. Grup üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenf kanserini yendi. Fakat bu yüzden konserlere bir süre katılamadı.

Yine uzun bir sessizlik döneminden sonra 2017 yılında kendi kendine albümüyle müzik piyasasına geri dönüş yaptılar. Albüm Agüve ve MFÖ'ye kıyasla daha akustik bir anlayışla kaydedilmişti.

2020 yılındaysa Özkan Uğur tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. Bu yüzden COVID-19 pandemisi sürecinde grup arkadaşlarının düzenlediği konserlere katılamadı. Pandemi döneminde maske takmanın önemine dikkat çekmek için Maske Tak adlı bir şarkı da yaptılar. Grup üyelerinden Özkan Uğur, daha önce iki kez yendiği kanserin üçüncü kez nüksetmesi nedeniyle 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçı veya grupla karşınızda olmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
3: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
1: Haftanın özeti.
2: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
1: Haftanın özeti.
2: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
1: Haftanın özeti.
2: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
5: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
2: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Adı Nereden Geliyor?
6: Radyo Radar'da Adı Nereden Geliyor programında yolculuğumuz devam ediyor. Bugün başımızı dağlardan indirip şehrin tam kalbine, o simsiyah ve vakur duruşuyla bizi selamlayan devasa yapıya bakıyoruz. Kayseri Kalesi. Binlerce yıldır ticaretin, savaşların ve barışın tam ortasında duran bu kale bize neyi anlatıyor? Hazırsanız surların arasından süzülüp tarihin tozlu sayfalarını aralıyoruz. Peki bu kale neden burada ve ismi nereden geliyor? Aslında bu ismin hikayesi kalenin kendisinden bile eski. Kayseri'nin antik ismi Mazaka'ydı. Ancak Roma İmparatorluğu döneminde imparatorlara duyulan saygının bir nişanesi olarak şehir imparatorun şehri anlamına gelen Kaserya adını aldı. İşte bizim bugün gururla söylediğimiz Kayseri ismi aslında o dev imparatorların ünvanından bize miras kaldı. Kale ise bu ünvanı koruyan, şehri bir zırh gibi saran o en güçlü halka oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, kaleye baktığımızda iki farklı hikaye görürüz. Biri dış kale, biri iç kale. Kalenin temelleri aslında Roma döneminde yani 3. yüzyılda atıldı. Ancak bugün gördüğümüz o heybetli ve sapasağlam yapıyı borçlu olduğumuz isim Bizans İmparatoru Justinianus'tur. 6. yüzyılda kaleyi daraltarak daha korunaklı hale getirdi. Ama asıl dokunuş Anadolu'yu vatan kılan Selçuklulardan geldi. Sultan 1. İzzettin Keykavus ve ardından 1. Alaaddin Keykubat döneminde kale adeta yeniden doğdu. O günden bu yana Kayseri Kalesi sadece bir savunma yapısı değil, Selçuklu'nun zarafetiyle Bizans'ın gücünün birleştiği bir tarih mozaiği haline geldi. Peki dikkat ettiniz mi? Kayseri Kalesi neden diğer kaleler gibi sarımsı değil de simsiyah bir renge sahip? İşte burada hikaye bir önceki bölümde bahsettiğimiz Erciyes'e bağlanıyor. Kale, Erciyes Dağı'nın binlerce yıl önce püskürttüğü o meşhur volkanik bazalt taşlarından yapılmıştır. Yani Erciyes, sadece şehrin süliyeti değil, bizzat kalesinin taşını da vermiştir. O siyah taşlar, kaleye sadece güç değil, aynı zamanda Kayseri'ye özgü o asil karakteri de kazandırmıştır. Bugün Kayseri Kalesi artık okların atıldığı bir savaş meydanı değil, kültürün, sanatın ve tarihin harmanlandığı yaşayan bir müze. Surların tepesine çıktığımızda aslında Kayseri'nin 2000 yıllık özetine bakıyoruz. Adı Nereden Geliyor da bugün şehrin zırhı olan Kayseri Kalesi'ni konuştuk. Şehrimizin her taşı bir hikaye, her hikaye bir hayat. Bir sonraki bölümde Kayseri'nin bir başka gizli hazinesini keşfetmek üzere. Kulaklarınız Radyo Radar'da kalsın. Tarihle kalın, hoşça kalın.
1: Adı Nereden Geliyor? Şimdi reklamlar.

0: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat, lafta
0: yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınas Tepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
2: Radyo Radar 91.8.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri paylaştığımız programımızda bugün 2010 yılına gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşıp yine o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz.

1 Ocak 2010. İstanbul, Esen ve Pex'le birlikte 2010 Avrupa Kültür Başkenti oldu. 1 Ocak 2010. Yeni Türk Lirası tedavülden kalktı. 23 Şubat 2010. Balıkesir'in Dursun Bey ilçesine bağlı Odaköy'de maden ocağında meydana gelen Girizu patlamasında 13 işçi hayatını kaybetti. 8 Mart 2010. Elazığ'ın Kobancılar ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 42 kişi hayatını kaybetti, 100'e yakın kişi de yaralandı. 10 Nisan 2010. Türk-Alman Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan

10 Mayıs 2010. Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etti. 16 Mayıs 2010. Bursa Spor, Süper Lig'in 2009-2010 sezonunun şampiyonu oldu. Böylece Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan takım sayısı 5'e çıktı. 18 Mayıs 2010. Zonguldak, Karadon Maden Ocağı'nda göçük meydana geldi. 30 işçi hayatını kaybetti. 22 Mayıs 2010. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu seçildi.

0: gizleniyor damla.
1: 1 Haziran 2010. Türk pasaportlarında elektronik çip kullanılmaya başlandı. 4 Haziran 2010. İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kınama deklarasyonu kabul edildi. 14 Haziran 2010. Demokratik Sol Halk Partisi Genel Başkanı Rahşan Ecevit, partinin kapanma kararı aldığını açıkladı. 22 Haziran 2010. İstanbul'un Halkalı semtinde PKK tarafından askeri servis aracına bombayla saldırı düzenlendi. Biri lise öğrencisi, 4'ü asker, 5 kişi hayatını kaybetti. 24 Haziran 2010. Lübnan'daki Türk askerlerin görev süresini 5 Eylül'den itibaren bir yıl daha uzatacak olan Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

28 Haziran 2010. İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında her yıl uygulanan seviye belirleme sınavının kademeli olarak kaldırılarak yalnızca 8. sınıfta uygulanmasına karar verildi. 28 Haziran 2010. Hatay'ın Hassa ilçesinde askerlerce terörist

Yanılarak ateş açılan köylülerden iki kişi hayatını kaybetti. 7 Temmuz 2010, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen anayasa değişikliği paketinin bazı maddelerini iptal etti. İptal edilen maddeler dışında değişiklik paketi referanduma

0: kalmışlar.
1: 11 Temmuz 2010. Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçildi. 12 Temmuz 2010. İsrail ordusu Mavi Marmara baskını ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Raporda operasyon sırasında bazı yanlışlıkların yapıldığını, İsrail askerlerinin de kendisini koruduğunu belirtti. 19 Temmuz 2010. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Balyoz darbe planı iddianamesini kabul etti. İddianamede 196 askeri personel şüpheli olarak yer aldı. Bu kişilerin 102'si hakkında yakalama emri çıkarıldı.

2 Ağustos 2010. Fenerbahçe futbol takımı İsviçre'nin Young Boys takımına 1-0 yenildi ve Avrupa UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda şampiyonadan elendi. 5 Ağustos 2010. PKK'nın şehir yapılanması KCK'yı kurdukları iddiasıyla tutuklanan 186 kişinin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada 7 aydır tutuklu bulunan 35 kişi tahliye edildi.

1 Eylül 2010, yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle bölünmüş karayollarında azami hız sınırı 90 kilometreden 110 kilometreye çıkarıldı. 12 Eylül 2010, anayasa değişikliğiyle ilgili referandum yapıldı. %57.88 evet, %42.12 hayır oyu çıktı. 12 Eylül 2010, Türkiye'de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finalde ABD'ye 64-81 yenilen A Milli Basketbol Takımı şampiyonada ikinci oldu. 16 Eylül 2010, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir köy minibüsünün PKK militanları tarafından yerleştirilen mayına çarpması sonucu 10 köylü hayatını kaybetti. Aile.

17 Eylül 2010. Savcılık soruşturması kapsamında KPSS Eğitim Bilimleri testinde kopya çekildiği tespit edildi. ÖSYM, KPSS Eğitim Bilimleri sınavının 31 Ekim 2010'da yeniden yapılacağını duyurdu. 18 Eylül 2010. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki Türk konsolosluğuna Molotov kokteyliyle saldırı düzenlendi. 21 Eylül 2010. KPSS ve bazı sınavlarda ortaya çıkan kopya skandalı nedeniyle ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan istifa etti. 22 Eylül 2010. ÖSYM Başkanlığına Ali Demir atandı.

28 Kasım 2010. Haydarpaşa Garı'nda çatı katında yangın çıktı. 1 Aralık 2010. 1980'de Kemal Türker'i suikast sonucu öldürenlerin yargılandığı dava zaman aşımına uğradı ve dava düştü. 6 Aralık 2010. YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, ÖSYM sınavlarında kişiye özel, çipli, hologramlı sınav kitapçığı uygulanacağını açıkladı. 12 Aralık 2010. Meryem Erdoğan, Avrupa Cross Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Binnur Uslu ise ikinci oldu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melik Gazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
7: Aygaz.
8: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
9: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
10: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
11: Unutulmaz.
12: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
13: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Gerçekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
4: Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Esersoy. Her hafta alanında uzman konukları ağırladığımız programımızın bugünkü konuğu psikolog Ceyda Ünal bizlerle birlikte. Ceyda Hanım hoş geldiniz.
5: Hoş buldum, merhabalar.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biz bugün Ceyda Hanım'la birlikte akran zorbalığı hakkında konuşacağız. Son zamanlarda da bayağı böyle karşımıza çıkan olaylar. Umarım başınızda yoktur ama eğer sorularınız olursa 0352 336 2598 tekrarlıyorum. 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Ceyda Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlamak istiyorum. Sonrasında konumuza geçelim.
5: Tabii ki. Ben Nuh Naci Azgan Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2022 yılında mezun oldum. 2,5 yıl bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine çalıştım. 1,5 yıl bir klinikte çalıştım. Şu an fi psikoloji bünyesinde yetişkinler, ergenler ve çocuklarla çalışıyorum. Yani yaklaşık 4 yıl oldu ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Gerçekten psikoloji çok derin bir hazine ve insanlara yardım edebilmek, farkındalık kazandırmak beni çok iyi hissettiriyor.
4: Evet, o gözlerinizdeki ışıktan belli oluyor. Çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Şimdi akran zorbalığı dedik biz ama bu akran zorbalığı nedir diye başlayalım. En genelden hem dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de anlasınlar konusu.
5: Akran zorbalığı sadece şiddetle ilgili bir şey değil. Ortamda aslında bir güç dengesizliği var. Yani çocuklar arasında da olsa, yetişkinler arasında da olsa bir güç dengesizliği. Bu fiziksel de olabilir, konumsal bir dengesizlik de olabilir. Ama hani iki taraf birbirine çok da eşit değil aslında. Ardından sistematik ve tekrar eden bir şey olması gerekiyor. Çünkü bu sıradan bir anlaşmazlık ve çatışma değil. Maalesef hani uzun süreli devam eden, sistematik ve sürekli olarak devam eden bir durum. Ve mağdur olan kişiye rahatsızlık veriyor. Hani fiziksel ve zihinsel rahatsızlık hissi, sosyal anlamda kendini geri çekme, belki depresif bir hal vesaire. Hani bu tarz daha olumsuz durumlar uzun süreli devam ediyor ve ortamda bir güç dengesizliği, eşitsizliği vardır.
4: Evet, şimdi böyle kısa kısa bahsettiniz ama çocuğun okulda zorbalığa uğradığını nasıl anlayabiliriz? Yani çocuk işte sessizleşebilir, okula gitmek istemeyebilir. Bu durumlarda nasıl bize işaretler verir?
5: Aslında çocukların biz genelde davranışlarına bakıyoruz ama hani bu davranışların arka planında ne var çok dikkat etmiyoruz. Burada en önemli belirtilerden biri dediğiniz gibi hani okula gitmek istememe, uyku ve iştah değişiklikleri, davranış değişiklikleri, bazı kişilerde birazcık daha öfkeli bir hal olurken bazılarında daha fazla içe kapanma, sessizleşme olabiliyor. Okulla ilgili şeyler duymak istememe, okuldan nefret etme, ders başarılarında belirgin düşüş, onun dışında birazcık daha böyle belki fiziksel hastalıklar olabilir. Hani yoğun bir şekilde stres hissettiği için ve bunu sürekli içine attığı için hani bu tarz huzursuzluk hali çok fazla belirgin olmaya başladığında hani çocukta acaba neler oluyor, dikkat etmek lazım. Ha, burada çocuk direkt içine kapandı, okula gitmek istemiyor, işte başarısında düşüş var, o zaman zorbalığa uğruyor diyemeyiz. Bazı yoğun kaygı durumlarında, depresyon, işte kaygı bozuklukları ya da başka hastalıklarda da bu belirtiler görülebilir ama zorbalıkta önemli olan şeylerden bir alerjisi dediğimiz gibi bir şeylerin sürekli olması. Mesela çocuğun eşyaları sürekli kayboluyor, çalınıyor, zarar görüyor. Belki telefonla çok yoğun uğraşmaya başlıyor da tam tersi orada olan şeylerden dolayı telefondan korkma, geri çekilme, kaygı duyma gibi. Hani birazcık daha aslında çocuğu tanımak burada önemli oluyor. Hani ailenin son zamanlarda neden böyle oldun, neden bu tarz kendini bizden geri çekiyorsun, bir şeyler var mı anlatabilirsin yaklaşımı çocuğu açabilirken ne oldu anlat, çabuk anlat, ne karıştırıyorsun, ne saklıyorsun gibi daha böyle sert tepkiler ya da kaygı, panik halinde sorular çocuğu açılmasını engelleyebilir.
4: Evet, tam da bunu soracaktım. Bazı aileler çok baskıcı olabiliyor. Yani niye sessizleştin ya da niye okulu istemiyorsun, şöyle mi böyle mi falan bir sürü senaryo kurabiliyor bazı annelerimiz özellikle. Bu durumda neler yapmalıyız peki? Yani çocuğumuza nasıl davranalım? Zorbalık yaşıyorsa bunu fark ettik, farkındalık sahibi bir aileyiz, çocuğumuzu biliyoruz ve zorbalık yaşıyor. Direkt okulu basıp o çocuğa sen niye böyle yapıyorsun mu demeliyiz, yoksa daha arka planda kalıp çocuğu mu desteklemeliyiz?
5: İlk başta bir şeylerin neden olduğunu aslında anlamaya çalışmamız gerekiyor. Burada hani ebeveynlere evet hep biz işte sakin kalın, anlayışlı olmaya çalışın diyoruz. Hani zor olan kısım bu ama gerçekten de böyle olunması gerekiyor. Çünkü çocuklar sorgulamaya, baskıya ve böyle çok soru cevap kısmına maruz kaldıklarında kendilerini daha da çok kapatıp suçlu hissetmeye başlıyorlar. Ya da belki daha hassas bir şekilde düşünüp işte ailem çok öfkelenir, kaygılanır, daha fazla sıkıntı çıkabilir. O yüzden ben susayım, sessiz kalayım, halletmeye çalışayım, kendim bunun üstesinden gelmeye çalışayım gibi düşünebiliyor ama bu mağdur olan çocukta daha fazla çaresizlik hissine yol açabiliyor. Çünkü aileye anlatamıyor. Zaten okulda anlaşılamıyor, belki dışlanıyor, belki çoğu kişi tarafından farklı olumsuz muamelelere maruz kalıyor. O noktada hani çok yalnız kalıp ne yapacağını bilemeyebilir. Ailenin böyle soru cevap ve sorgular tavırdan ziyade ben senin yanındayım, ne olursa olsun anlatabilirsin, yani ortada bir şey varsa çözmeye çalışabiliriz gibi daha çözüm odaklı yaklaşması çocuğun daha güvende hissetmesine sağlar. Burada en önemli şey çocuğun önce güvende hissetmesini sağlamak. Çünkü çocuk zaten mağdur ve güvende hissetmiyor, yalnız hissediyor. İlk başta bizim bu hissi aşmamız gerekiyor ki çocuk açılabilsin. Ama açıldıktan sonraki yaklaşım da burada çok önemli. Yani dediğiniz gibi işte okulu basalım, herkese haddini bildirelim tarzı bir çıkış. Yine ben suçlu olacağım. Bu sefer çünkü işte ispiyonca olacağım. Zayıfsın, eziksin, zavallısın. Hani ailen devreye giriyor gibi. Yine hani mağdur çocuğu daha da mağdur etmeye yönelik bir şeye dönüşecek. Orada birazcık daha sakin kalıp sistematik bir şekilde ilerlemek lazım. Gerekirse ilk başta işte çocuktan bilgi alıp sonra öğretmenle, sonra rehber öğretmenle, okulla iletişime geçip böyle her şeyi adım adım takip edip biraz çözüm odaklı yaklaşmak lazım.
4: Kesinlikle. Bir de şey var ya, böyle çocuklar kendi aralarında halleder, biz de neler gördük diyen anne babalar da var tabii ki. Bunlar hangi noktada müdahil olmalılar olaya?
5: Zorbalıkta en önemli şey gerçekten o sistematiklik ve süreklilik hali. Yani bu bir kez arkadaşımla sıkıntı yaşadım, küstük, kavga ettik olayı değil. Uzun bir süre sistematik bir şekilde olması ve maalesef zorbalık yapan kişinin bunu bile isteye, bilinçli incitmek için yapmış olması gerekiyor. Burada hani yanlışlıkla olan, şaka olan bir durum söz konusu değil. Çünkü mağdur olan çocuk rahatsız ve bu uzun süreli tekrar ediyor ve bir güç dengesizliği var. Bu bazen fiziksel oluyor. Yani genelde zorbalık yapan çocuk deyince böyle daha işte iri yarı, daha böyle uzun boylu, o kişiden daha büyük birisi olarak düşünülüyor. Bu oluyor evet fiziksel kısmında ama işin belki birazcık daha böyle baskın karakterli kısmı olabilir. Genelde maalesef zorbalar birazcık daha böyle sessiz, hassas, daha duygusal yapıda, belki daha başarılı olan, hani gözüne kestirdiği gücümün yetebileceğini düşündüğüm kişiye yöneleyim gibi bir şeyle bunu gerçekleştiriyor. Bu o yüzden hani küçümsenecek, işte bu sadece bir çocuk geçer deyip görmezden gelinecek bir durum değil. Maalesef burada yine olan mağdur oluyor ve ben değerli değilim, kimse beni desteklemiyor, görmüyor, anlayamıyor ve bu olay hep devam ediyor. Ben kendimi de koruyamıyorum, yetersizim hislerini pekiştirerek o çocuk hani oradan çıkamaz bir şekilde çukurun içinde yapayalnız kalıyor. Burada önemli olan hani erken fark edip müdahale etmeye çalışmak.
4: Evet. Şimdi biz hep mağdur olan çocuğa baktık ve onun ailesine baktık. Ama zorbalığı yapan bizim çocuğumuzsa o durumda ne yapmalıyız? Nasıl bir yol izlemeliyiz?
5: Dediğiniz gibi çok konuşulmayan kısım da burası. Hep böyle diğer taraf üzerinden değerlendirip işte şunu yapalım bunu yapalım diyoruz ama zorbalık yapan çocukta da evet hani bu davranış kesinlikle doğru değil. Hani bunu burada işte görmezden gelip yapma etme aman bir daha olmasın gibi geçiştirmemek
4: ya da cezalandırmak.
5: Gerekiyor. Cezalandırmak da genelde özellikle fiziksel cezalar ya da böyle çok sert katı cezalar anlık durumu kurtarıyor. Ona bir şey demiyoruz ama uzun vadede kalıcı bir davranış çözümü hedefliyorsak asla geçerli değil. Çünkü o çocuk bu sefer gizleyerek yapmaya başlıyor. Sert bir ceza var tamam o zaman ben de bunu sessiz sessiz yapayım. Çünkü orada biz o çocuğun neden bunu yaptığını anlamaya çalışmıyoruz. Bu şey demek değil hani tamam işte her şeyi bir şeye bağlayalım. O çocuğun da sıkıntısı var o zaman davranış normal değil. Bu davranış kesinlikle yanlış ama çocuk neden bunu yapıyor? Güçlü mü görünmek istiyor? Sosyal anlamda kendini mi göstermek istiyor? Ailesinden göremediği ilgiyi dışarıda arayıp onu mu uyguluyor? Ailesine gördüğü davranışları yansıtıyor mu? Ya da sosyal çevreden

0: Kesinlikle doğru değil, kabul edilebilir değil. Bunu yaparak kendini gösteremezsin, kişiliğini geliştiremezsin. Güçlü olmak demek bir başkasına, zayıf gördüğün kişiye zorbalık yapmak, fiziksel olarak bir şeyler yapmak, psikolojik olarak bir şeyler yapmak değildir gibi öğretici yaklaşıp ama davranışların sorumluluğunu ve sonuçlarını da göstermek gerekiyor. Yani böyle devam edersen bu işin hukuki boyutları da var. Yani ceza alabilirsin, okulda yaptırım olabilir tarzı açıklamalar da yapmak gerekiyor.
1: Kesinlikle. Şimdi sosyal medya dediniz, son dönemlerde çok fazla gördük. İşte 5 tane kız gidip arkadaşlarının evini basıyorlar, ellerinde işte yasak şeyler, maddeler, bir şeyler. Ya da kavga ediyorlar, saçından tutuyor, şey yapıyor, bak diyor ben yaptım diyor, videoya çekiyorlar falan. Bunlar da çok sıkıntılı durumlar tabii ki. Bu durumlarda neler yapmalı aileler?
0: Ailelerin en çok kullandığı cümlelerden birisi benim çocuğum yapmaz. Yani bu mağdur olan kısım için de böyle, zorbalık yapan kısım
1: Ama
0: için de
1: kanıtı
0: böyle.
1: kendileri çekiyor.
0: Tabii ki yani benim çocuğum yapmaz. Burada çocuğum yapmazdan ziyade niye böyle bir şey oluyor? Yani bu hepimizin de başına gelebilir. Yani bu tarz olumsuz durumlar sadece arkadaşımın, komşumun ya da televizyonda gördüğüm kişinin başına gelecek diye bir şey yok. Hepimiz bu tarz şeylerin potansiyel adayıyız ama burada birazcık daha çözüm odaklı yaklaşıp böyle bir durum var. Evet, üzücü, gıcık edici, yani rahatsız edici bir durum ama bunu nasıl çözebiliriz? Nasıl müdahale edebiliriz? İki taraf için de birazcık daha işbirliğin açık olmak lazım. Çünkü zorbalığı devam ettiren şeylerden biri bazen ailelerin tutumları oluyor. Şimdi zorbalığa uğrayan çocuğun ailesi işte okula başvuruyor. Öğretmenler karşı aileyi ve çocuğu uyarıyor vesaire. Aile diyor ki benim çocuğum bunu yapmaz. Bir yalan var, iftira var. Ama böyle üstü kapatma kısmında maalesef olay katlanarak artmaya devam ediyor ve çok daha korkunç yerlere varıyor. Çünkü biz korkunç bir olay, bir katliam, bir saldırganlık olayı olduğunda "Aa, niye böyle oldu? Tüh," diyoruz ama arka planda bunun çok büyük bu tarz sinyalleri oluyor. O sinyalleri görmezden gelmek maalesef buna çanak tutmak oluyor. Çocukları daha da yalnızlaştırmak gibi oluyor. Burada yetişkinler olarak bizim hani öfkeyle çıkışıp işte çocuğun yerine hareket etmek yerine çocuğu da dahil ederek sistemli bir şekilde çözüm odaklı ilerlememiz gerekiyor.
1: Evet, şimdi yine sosyal medyada kamera görüntülerinden izlediğimiz işte son bir Kahramanmaraş'taki olay vardı. Buradan hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim. Orada da işte çocuğun aslında daha önce psikolojik tedavi görmesi gerektiğinin kanıtı varmış ama aile yapmamış. Yani olaylar çok farklı yerlere gidebiliyor dediğiniz gibi. Peki orada şey de demişlerdi, oyunlardan etkileniyor çocuklar. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Aslında demin söylediğiniz hani bu tarz işte bir olay gerçekleştiğinde videolarını çekip sosyal medyaya atıp sonra oradan işte beğeni, yorum vesaire bunların etkisiyle maalesef popülerlik artıyor. Ve bir şey ne kadar çok görünürse, ne kadar çok etrafta olursa o kadar normalleştiriliyor aslında. Farkında olmadan biz duyarsızlaşmaya başlıyoruz. Bazen o sosyal medya içerikleri, haber içerikleri, o başlıklar, dizilerde gördüğümüz içerikler, oyunlardaki içerikler derken tek bir şeyden bir olay doğmuyor da hepsi bir araya gelerek ve üzerine gidilmediğinde, çözüm odaklı yaklaşılmadığında böyle katlanarak, çığ gibi büyüyerek korkunç bir felakete dönüşüyor. O noktada bizim çocuklara özellikle empati ve doğru ilişkiyi, doğru iletişimi, doğru etkileşimi nasıl kurabileceğini, bunları nasıl sürdürebileceğini anlatmamız gerekiyor. Çünkü en büyük olaylar aslında iletişimsizlikten, sağlıksız ilişkilerden ve empatisizlikten geliyor ve bu ailede başlıyor diyoruz ama sadece ailede de bitmiyor. Bizim hani okul olarak da, toplum olarak da hepimizin sorumlulukları var. Biz farkında olmadan gücü daha böyle zorbalık yapan, fiziksel şiddet gösteren kişilere yönelttiğimizde çocuk da küçük yaştan itibaren ne kadar böyle iri yarı olursam, fiziksel bir şeyler yapıp karşımdaki kişiyi ezersem, belki şiddet uygularsam o kadar güçlüyüm ve görünürüm diye düşünerek böyle hareket ediyor. Ama bizim bu görünürlüğün sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için çocuklara evet belki birileri tarafından görülmek, ilgi görmek, değer görmek istiyorsun ama değer görmek kabalık, sataşmak, zorbalık yapmak değil. Tam tersine birazcık daha böyle akılla, bilgiyle, kültürle, eğitimle olur kısmını hepimizin kendi sorumluluklarını yaparak pekiştirmesi gerekiyor. Çocuklar yanlışı biz yetişkinlerden öğreniyor çünkü.
1: Evet, çok güzel söylediniz gerçekten. Keşke herkes bunu yapsa. Şimdi evet ailede başlıyor dedik ama işte öğretmenler de ya illaki rehberlik öğretmenleri bunu yapıyordur ama şakayla zorbalık arasındaki çizgiyi nasıl anlatmalılar?
0: Şimdi şaka genelde böyle karşı tarafı da bizi de yapan kişiyi de güldüren, hani ortada bir komiklik

0: oluşturan bir durumdur. Ve hani şaka sistematik bir şekilde ilerlemez. Sürekli bir şekilde aynı şaka yapılmaz. Onda da bir süre sonra
1: komik
0: gülmeyi bırakırız.
1: Evet.
0: Zorbalık da zaten yine hani dediğimiz gibi bir kerelik olan bir olay, iki kerelik olan bir olay değil. Bu uzun süreli vardır. Mesela sınıf içindeki o küçük zorbalıklar nasıl anlaşılabilir? Göz devirmeler, belirli bir kişiyi, bir grubun ya da bütün sınıfın dışlaması, işte belki lakap takma, alay etme, dedikodu yayma, sosyal medya hesaplarından o kişiye yönelik bazı mesajlar, fotoğraflar, videolar ya da işte göndermeli ifadeler paylaşmak vesaire. Bunlar aslında bir sürü birikmiş bir şekilde ilerleyen belirtiler. Ama bir öğretmen bu bir şaka, işte fazla alınıyorsun, abartma, her şey seninle ilgili değil tarzı yaklaştığında yine mağdur olan çocuk ben herhalde çok hassasım, ben zayıfım, güçsüzüm, ben baş edemiyorum, alınıyorum, sıkıntı bende. Hani onlarda bir şey yok gibi düşünebilir. Oysa bu ortada dönen bir sürü olayın içinde o çocuk kaybolup gidiyor, ailesine anlatamıyor ya da anlatınca da anlaşılamadığını görünce anlatmak da boş. Ben hani bu şekilde yaşayacağım, hep buna maruz kalacağım diyerek o kabuğuna çekilip orada yaşamaya devam ediyor. Burada o şaka kısmı o kişiyi rahatlatmalı ya da güldürmeli ama burada bir rahatsızlık, olumsuzluk durumu söz konusu. O yüzden hani zorbalık ihtimali düşünülebilir böyle durumlarda.
1: Evet, şimdi öğretmenlerden yine devam etmek istiyorum. Sınıfta bir zorbalığı fark ettiler. Az önce saydıklarınız işte çocuk belki tek yalnız kalıyor. İşte herkes onu bir dışlıyor falan. Öğretmen bunu gördü, öğrendi. En sık yaptığı hata nedir burada öğretmenin?
0: Yüzleştirmek. Bir arada, hep bir arada. Hadi gelin konuşup barışın, el sıkışıp kaynaşın, sarılın gibi böyle hemen o sevgi pıtırcıklığına geçiliyor ama burada önce ona geçmeden birazcık durumu anlamaya, iki tarafı farklı zamanlarda, farklı yerlerde dinleyip neden olduğunu, hani bir şey varsa niye var, ne zaman çıktı, o güç dengesizliği var mı, bu sistematik bir şekilde mi ilerliyor, bunun belirtileri neler, bunları tek tek böyle çözmek, anlamak gerekiyor. Çünkü diğer türlü zorba çocuğun, zorba kişilerin karşısında mağdur olanlar daha da çekinebilir, dona kalabilir, suskunlaşabilir ya da ben abarttım, ben yanlış anladım galiba gibi kendini geri çekip korumak isteyebilir. Çünkü bu sefer oradan sonra o çocuğun üzerine tekrar gidecek. İşte ispiyonladın, şikayet etmişsin. Oradan da ayrı bir zorbalık çıkıp hani o çocuk daha da böyle kötü bir duruma sokulacağı için ben kimseye anlatmayayım, kimse de bilmesin, bu böyle kalsın, bir şekilde biter gibi düşünür. Bitmezse de ben hep buna maruz kalacağım. Orada o yüzleştirmeyi yapmamak ve olayların üstünü kapatmamaya çalışmak lazım. Öğretmenlerin hatalarından biri bu. Hani belki insan ister istemez işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi düşünüp çok deşersem daha çok sıkıntı çıkar. O yüzden uğraşmayayım. Nasıl olsa hallederler. Çocuktur bunlar, barışır gibi düşünebilir ama maalesef böyle olmuyor. Çocuklar çünkü sorun çözme yetilerini de biz yetişkinleri gözlemleyerek, izleyerek ve bir şeyler öğrenerek kazanıyorlar. Onu vermediğimizde kendi hallerinde orada burada gördükleri, örnek aldıkları kişilerden gördükleri şeyi uyguluyorlar maalesef.
1: Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum ben. Çocuğun bir sorunu var, zorbalığa uğruyor ya da zorbalık yapıyor. Aile içindeyiz, akşam oturuyoruz. İşte çocuk anlattı, böyle böyle oldu bugün okulda şunlar oldu falan dedi. Anne hemen dönüyor babaya diyor ki bak sen şey yapamadın. Ya da baba anneye dönüyor diyor ki işte sen çok nazlı yetiştirdin. Onun eli armut mu topluyordu, niye vurmadı bir tane falan tarzında konuşmalar geçiyor. Ve bu bir aile sorunu olmaya başlıyor. Bunu böyle yapmalı mıyız çocuğun sorunu?
0: Bu aile terapi ortamı gibi bir şeye dönüşüyor ama maalesef ailenin yeri bu değildir. Aileler kendi içerisindeki, özellikle anne babalar kendi arasında yaşadığı sorunları ya da akrabalarla, aileyle yaşadıkları sorunları çocuklara yansıttıklarında çocuklar hemen kendilerine pay çıkarıyor. Benim yüzümden oldu. Bu tartışmayı, olayı ben çıkardım. O zaman susayım. Hemen orada bir susma, içine kapanma, sessiz kalma ya da kendi bir şeyler yapma girişimine giriyor. Orada hani hep diyoruz ya işte sakin kalın, anlayışlı olmaya çalışın. Hep burada devreye giriyor aslında. Bu tarz skemkar söylenmeler maalesef çözüm getirmiyor. Evet, belki anlık bizi rahatlattığını düşünüyoruz ama maalesef rahatlatmıyor. Daha da olayları pekiştiriyor. Çünkü iş artık savunmaya geçiyor. Sen şöyle yaptın, böyle oldu. Sen zamanında bana bunu yaptın vesaire. Ortalık hani çocuktan, o konudan uzaklaşıp bambaşka yerlere gidiyor. Bizim orada odaklanmamız gereken olay çocuk yapıyorsa da ya da başkası ona bir şeyler yapıyorsa da bu niye oluyor, nasıl oluyor? Öğretmenle konuşalım, okulla konuşalım. Okul öğretmen buna ilgili bir şey yapmıyor mu? O zaman daha üst yerlere başvuralım. İşte bunun hani müdürlüklere gidelim, belki avukatlara, hukuki kısımlara başvuralım gibi daha detaylı kısımlarına gidilmesi lazım. Burada önemli olan çocuk ben değerliyim, ben görülüyorum, anlaşılıyorum ve etrafımda ailem, sevdiklerim benim için çözüm odaklı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve demek ki karşı tarafın yaptığı davranış yanlış. Ben de bununla ilgili değer görebilecek kadar önemli bir insanım. Çok da güçsüz değilim, zayıf değilim. Bu herkesin başına gelebilir duygusunu, düşüncesini anlaması gerekiyor.
1: Evet, şimdi aile içinde böyle bir durum çıkıyor. Bir de şöyle bir şey var. İki tane atıyorum eltinin çocukları işte ya da çok yakın komşuların çok iyi anlaşıyorlar ama çocuklar kavga edince bir onların da arası bozuluyor falan. Bunun için neler söylersiniz?
0: İşte maalesef yetişkinler farkında olmadan olayları çok fazla çocuklara yansıtıyorlar. Yani bir şey olduğunda evde ilk gördüğü kişi çocuk olunca ona derdini anlatma, yakınma. İşte senin halan da bunu yaptı, senin komşun da şunu yaptı, babaannen, anneannen şunu yaptı, baban şöyle yaptı vesaire. Maalesef çocuklar bunları özellikle küçük yaştaysa kendi hayal güçleriyle ve kendi hani dünyaya bakış açılarıyla, kendi algılarıyla aslında yorumluyorlar ve çok yanlış yorumluyorlar. Yani sandığımız gibi bir yetişkine bir şeyler anlatıyormuş gibi anlamıyor çocuklar. Kendi dünyalarında çok bambaşka hani çok net sonuçlara ulaştırıyorlar. Hani o canavar, o kötü, işte annemi çok üzmüş, ağlatmış. Oysa yetişkinler arasında bir problem varsa hani karşılıklı bir şeyler vardı demek. Yani iki tarafında hataları, sıkıntıları, bir şeyler yaşanmıştır. Ondan kaynaklanan sorunlar vardır. Ama çocuklar bu detaylı kısmı, derin kısmı odaklanmadan o kötü, o iyi gibi çok daha net şeylere varıp kendileri de hani başka kişilere, arkadaşlarına, kendi iç dünyalarına bunu uygularlar. Burada maalesef her şeyi çocuklara yansıtmamak gerekiyor. Çocuklara birazcık daha böyle dert yakınma, anlatma değil de hani üzgünüm, bilmem şu kalbimi kırdı, kötü hissediyorum gibi daha kısa kısa bilgiler verip hani her şeyi de saklamadan birazcık onun dozunu ayarlamak lazım. Ve iki çocuk arasında sıkıntı yaşanıyorsa çözüm yolları gösterilip sorumluluğu birazcık çocuklara vermek lazım. Yani hemen bir olay olduğunda ertesi gün okulda bir veli görmek evet çocuk için o an güçlendirici bir şey, arkamda biri var ama çocuğa çözüm yolu öğretmiş olmuyoruz. Bu sefer çocuk hep başkasına güvenmiş oluyor. Abimi çağırayım, babamı çağırayım, ablamı çağırayım, kuzenimi çağırayım gibi devreye başkaları giriyor ama bizim çocuğa öğretmemiz lazım o davranışları. Ben bir şey yaşadım, sıkıntımı söylüyorum, arkadaşım beni anlayacak mı? Anlıyor, o zaman hani bunu halledebiliriz, çözebiliriz. Anlamıyor mu ve hep mi devam ediyor? O zaman büyük birinden yardım isteyebilirim gibi o şeyi kendi öğrenmesi, yürütmesi gerekiyor.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Şimdi mağdur çocuktan ve zorba çocuktan bahsettik. Bir de bunu izleyen çocuklar var. Onlar nasıl savunucu hale getirilmeli? Ya da bu savunucu hale getirilmeli mi? Çünkü biliyorsunuz yine haberlerde işte iki kişi kavga ederken birisi geliyor onları ayırıyor. Yine o suçlu oluyor. Bunları da gördük. Bu çocuklar neler yapmalılar?
0: Eğer ortada gerçekten böyle hani kanıt niteliğinde şeyler varsa dediğiniz gibi izleyici olan kişilerin de birazcık daha duruma yardım etme, müdahale etme kısmına geçebilmesi gerekiyor. Çünkü olay sadece mağdur ve zorba kişiden çıkıp izleyicilerin, şahitlerin huzurunda da oluyorsa başka kişiler de devreye giriyordur demek ki. Burada hani o çocuğun bir şeyleri söylediğinde, anlattığında ispiyoncu konumuna düşmemesi gerekiyor. Çünkü o da bir etiketleme ve belki dışlamaya sebep olabiliyor. Orada o çocuğu da korumak lazım. Bu öğretmene söyleniyorsa öğretmenin hani tarafları ayrı ayrı dinlemesi, belki sınıf ortamında daha böyle uzlaştırmacı konuşmalar yapması, hani gerekirse ceza kısmında işte idari personellerle iletişime geçilmesi gerekiyor, ailelerle iletişime geçilmesi gerekiyor ve kimsenin, hiçbir yetişkinin işte benim çocuğum, benim kızım, oğlum bunu yapmaz, bir şey yok deyip üstünü kapatmadan dinlemesi, bir çare bulmaya çalışması gerekiyor ve birine yardım etmek, bir insanın kötü bir duruma maruz kaldığını izlediğimizde empati kurarak belki onun yerinde ben de olabilirim diye düşünerek bunu belki kendi ailemize, kendi öğretmenimize uygun bir şekilde, uygun bir üslupla söylemek gerekiyor. Burada hani ispiyonculukla olayı anlatmanın farkı hani birazcık daha kişinin iyiliğini gözetmekle ilgili. Hani orada ben bir iftira atmıyorum, kötü bir duruma düşürmüyorum onu. Tam tersine belki kendini ifade edemez bir durumdadır artık. Çok sessizdir, hani birazcık daha içine kapanıktır. Onun yerine hani ufak bir destek olmak. Hani belki rehber öğretmenle konuşmak. Hani hocam bir konuşursanız iyi olur gibi. Hani böyle küçük küçük desteklerle belki kendimizi birazcık daha empati kısmına götürebiliriz.
1: Evet, şimdi sosyal medyadan da zorbalıklar yapılıyor demiştik, yani siber zorbalık. Bunun fiziksel zorbalıktan daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Doğru mudur?
0: Evet, çünkü maalesef şimdi okulda olan zorbalık okulla sınırlıydı. En azından hani rahatlatıcı olan kısmı okuldan çıktığında birazcık daha çocuk uzak kalıp rahatlayabiliyordu. Ancak şu an telefonlar elimizin altında ve her zaman bildirime, internete açık bir halde. Bu sefer çocuk eve gittiğinde WhatsApp grupları üzerinden, işte Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, artık hangi uygulamalar kullanılıyorsa oralardan da bu tarz mesajlara, içeriklere, hem adıyla hem belki görselleri, videolarıyla ya da bazen anonim olsa bile yine hani üstü kapalı bir şekilde ona yönelik bir şeylerle uğraşmak zorunda kalıyor. Bu sefer işte ilk başta dediğimiz o telefonla çok uğraşmak isteme ya da tam tersine telefondan, bildirimlerden korkar hale gelme durumu oluyor. Bunu hani çok hızlı bir şekilde herkese yayabilen cihazlar olduğu için en ufak bir yanlış ya da doğru bir bilgi olsa bile farklı yanlış üsluplarla yayıldığında hani rezil olma, linç yeme kültürüne maalesef maruz kalıyoruz. Burada gerçekten o sosyal medyadaki empatisizlik bu tarz durumlara maalesef çok daha fazla artırıyor. Çünkü karşımızdaki insan ne hissediyor, neyle mücadele ediyor, işte bir hastalığı mı var, ailesi sıkıntılı mı, hani bir kayıp mı var, bir ölüm mü var, bir engel mi var, bir hastalık mı var ya da hani bir rahatsızlık durumu mu var? Hani psikolojik olarak da olabilir, bedensel, belki işte beyinsel bir şey de olabilir. Çocuk rahatsız mı, o insan ne hissediyor, bunu bilmeden sadece böyle kelimelerle, harflerle bir şeyler yazıyoruz ama maalesef o empatiden uzak bir şekilde ne olduğunu hiç düşünmeden, ne olacağını düşünmeden, sonuçlarını kestiremeden çok hızlı bir şekilde hareket ediyoruz ve hemen şakanın altına sığınıyoruz. Ama bu bir şaka değil. Uzun süreli, sistematik, düzenli bir şekilde devam eden bir durum. Ve buna birinin dur demesi, bir yaptırım olması gerekiyor.
1: Evet. Şimdi sosyal medya 15 yaş altı çocuklara yasaklanacak diye bir şeylerimiz var, çalışmalarımız var. Fakat aileler çocukları sosyal medya kullanırken nelere dikkat etmeliler? Ailelere neler önerirsiniz? İşte WhatsApp gruplarında bile dışlanabiliyor bazı çocuklar. Neler yapsınlar?
0: Burada en temelde aslında iletişim. Çünkü çocuk kendini ailesine açabilecek noktadaysa zaten bu durumlar olursa ya da varsa bile önceden fark edilebilir. Çocuk bunları anlatabilir. Yani bu şey demek değil. Çocuğuma işte takip cihazı yerleştireyim, telefondaki her şeyi okuyayım, göreyim gibi değil de çocuğun hani bunları hiç gerek kalmadan anlatabilmesini sağlayacak güvenli bir ortam sağlamak. Yani hata yaptığında evet hani ben arkandayım ama yanlış bir şey yapmışsın, bunu da söyleyeyim, bu doğru değil. Belki işte hani bunun sonucunda bunu yapamazsın. İşte belki bir hafta elinden hani telefon alırız, interneti kapatırız gibi ceza olsa bile en azından bu cezanın neye yönelik olduğunu anlatmak gerekiyor. Yani hiçbir şey aslında şiddetle, aşırı sert çıkışlarla, küsmekle çözülmüyor. Bazen aileler çocuklarına küsüyor. En yapılmayacak şeylerden birisi bu. Pasif bir davranış, çocuk ergen de olsa, çocuk da olsa henüz bizler gibi neden sonucu bağlayamıyor ve o davranış niye oluyor, hangi davranışım oluyor, neyin sonucu oldu onları kuramıyor ve maalesef duygusal olarak yalnız hissetmeye başlıyor. Güvenli bir ortam, güvenli bir aile ortamı, iletişim ortamı sunmak lazım. Ben seanslarda ailelere hep şey öneriyorum, çocuğu sadece böyle 5-10 dakika sadece dinleme zamanı. Savunma yapmadan, yargılamadan, ben sana bunu yaptım, şunu yaptım, işte neden öyle oldu gibi değil. Dinliyorum seni sadece. Hiçbir şey demeden dinliyorum. Anlattığın için teşekkür ederim, bu kadar. Yani orada bir analiz yok, çözüm yok, tavsiye, nasihat, kızma, azarlama yok. Sadece dinlemeye yönelik. Çocuk gerçekten hiçbir şey denmeden dinlendiğini gördükçe zaten hata yapsa bunu belki erken fark etmeye, daha çabuk itiraf etmeye ve bu tarz olumsuz davranışları azaltmaya başlayacak. Çünkü dinleniyor, görülüyor, anlaşılıyor. Yani maalesef çocuklar ilgi görmek, değer görmek, görünür olmak istiyor ve bunlar olmadığında ilgiyi de, o görünürlüğü, sevgiyi de ya da o gücü de dışarıda aramaya, yanlış kişilere, yanlış yerlere yönelmeye başlıyorlar. Ailenin o güvenli, destekleyici ama yeri geldiğinde de o otoriter, sınırları olan, sorumlulukları olan figürü iyi sunması gerekiyor.
1: Evet. Peki zorbalığa dayanıklı bir çocuk yetiştirmek için, yani okullarda her şey olabiliyor ve bunun bazen işte bilemiyoruz, fark edemiyoruz. Zorbalığa dayanıklı bir çocuk yetiştirmek için evde nasıl bir dil kullansın aileler? Yani çok hafif bahsettiniz aslında az önce, evet, ama tekrarlar mısınız? Çünkü bu gerçekten çok önemli bir şey ve çok yaşıyoruz, sık yaşıyoruz. Yani herkes de yaşamıştır. Siz de yaşamışsınız, ben yaşadım mesela. Yani herkes yaşıyor.
0: Maalesef bu durum sadece kişisel bir şey değil. Yani suçu çocuğa atmak gerekmiyor burada. Hani hepimiz de olabiliriz bu durumda. Çünkü hepimizden daha güçlü, fiziksel olarak da, konumsal olarak da, belki işte eğitimsel olarak da daha güçlü insanlar var. Ve dünyasında bu halde, bu şekilde yaşıyoruz biz. Burada hani önemli olan o gücü kötüye kullanmamak ve hani çocukları da küçük yaşlardan itibaren bunları aşılamak. Yani fiziksel şiddetle güçlü olmuyoruz. Başkalarını aşağılayarak, zarar vererek, başkalarını işte linçleyerek kendimizi haklı çıkarmıyoruz, suçumuzu örtmüyoruz, kendi olumsuz özelliklerimizi halletmiş, sorunlarımızı çözmüş olmuyoruz. Daha sağlıklı olan etkileşim, iletişim yollarını aşılamak, öğretmek gerekiyor. Çocuk bunları yaşıyorsa, hani işte dediğim gibi suç sende değil, bunu sadece yaşayan sen değilsin, senin gibiler de var. Maalesef bazı insanlar birazcık daha işte empatiden uzak olabiliyor, anlayışsız olabiliyor. Burada birazcık daha hem o çocuğa destek olmak hem de işte gerekirse işin psikolojik destek kısmında da başvurmak gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi bu tarz gündemdeki olaylarda da bazen aileler bu desteklerden de uzak durmak istiyor. Aman çocuğumun işte kariyeri zedelenmesin, işte sistemine etkilemesin, insanlar duymasın. Bu bir muhtaçlık, güçsüzlük, çaresizlik değil. Tam tersine bir şey varsa buna müdahale etmek, çözüm almak, bir uzman desteğiyle daha böyle farkındalık yaratmak, daha fazla destek alıp, bilgi alıp çocuğu daha sağlıklı bir şekilde yetiştirmek aslında. Çünkü bazen aile olarak da yetemiyor biliyoruz, halledemiyor biliyoruz. Çünkü yani yıllar içerisinde böyle bir şeyler oluşmuş. Çocukta belki çok travmatik, belirgin ögeler var ve bunlar derinlerde kalmış. Çocuk bile fark etmiyor, aile bile fark etmiyor. Onları dışarıdan bir gözün objektif bir şekilde görmesi, değerlendirmesi. Gerekirse eğer hani stres, kaygı kısmı aşırı yoğun, artık günlük hayattan tamamen uzaklaştıysa, okul, ders hepsini bırakmak istediyse, bıraktıysa, artık burada sağlıksal sıkıntılar olduğu için belki bir ilaç desteği, belki birazcık böyle daha uzman bir görüşle ilerlemek daha sağlıklı olabilir.
1: Evet, çok da önemli şeyler söylediniz. Peki empati duygusu dedik, hep yayının başından beri konuşuyoruz. Empati duygusu sonradan geliştirilebilir mi? Hem bunu sormak istiyorum hem de zorbalığı kökten bitirecek olan o duygusal zeka eğitimi okullarda nasıl uygulanabilir?
0: Bu da tam olarak hani çok böyle herkesin yakındığı, üzüldüğü bir konu. Hani biz neden empatiden bu kadar yoksun insanlara dönüştük? Aslında bu küresel bir şey, yani dünyada belirgin bir şekilde olan. Bunun en büyük düşmanı, sorumlusu maalesef sosyal medya. Dediğimiz gibi yani maskelerin arka planında neyin ne olduğunu hem kendimiz için hem de karşımızdakiler için görmüyoruz. Kelimeler çok böyle güçlü hissettiriyor. O anonim olmak, görünmemek, bunlar çok güçlü hissettirdiği için nasıl olsa bir şey yazabilirim. O kişi işte bu fotoğrafı açık bir şekilde yayınladıysa istediğimi söyleyebilirim. Yani özgürüm. Biz özgürlüğü çok yanlış anlıyoruz. O özgürlük demek yani başkalarını incitmek, her aklımıza geleni söylemek değil. Evet, olumsuz düşüncelerimiz olabilir, beğenmemiş olabiliriz, yanlış buluyor olabiliriz ama üslup en önemlisi. Yani her aklımıza geleni filtresiz bir şekilde yazıp söyleyemeyiz. Onların bir sınırı olması gerekiyor. En başta kendimize yapılması istemediğimiz şeyleri karşımızdakilere yapmamamız gerekiyor. Çünkü o durumda biz de olabiliriz. Bizden daha güçlü olanlar bize de bunu uygulayabilir. Çünkü bazen zorba çocuklar, zorba insanlar kendilerinden daha zorbalarla karşılaştıklarında da neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Belki o noktada bazen empati kurabiliyorlar ama böyle olumsuz şeylerle empati kurmak yerine bunu daha normal zamanlarda, gün normal bir şekilde akarken oluşturmak gerekiyor. Yine ailede başlıyor tabii ki çok küçük yaşlardan itibaren. Ufak tefek hikayeler var bunlarla ilgili, hikaye kitapları. Hani oradaki işte karakterlerin zor durumda kaldığında başkalarının nasıl davrandığını, yardım ettiğini görüp birazcık örneklerle anlatmak. Belki olumsuz bir deneyimimiz varsa minik bir şekilde çocuğa onu anlatıp ben de böyle hissettim, ben de çaresiz, yalnız hissettim. Korktum ama bunlar geçici, bu duygular atlatılabilir, geçer gibi. Çocuğa böyle daha anlayışlı, destek olucu yaklaşmak. İşte ergense birazcık daha kendini anlatıp ifade etmesine yönelik, o durumları analiz etmeye yönelik yaklaşılabilir. İşte gençse yine okul ortamı, iş ortamında nasıl, neler yapılıyor? İşte mobbing mesela belki vardır. Hani bunu nasıl çözebiliriz, halledebiliriz? Yani herkes üzerine düşen sorumlulukları minik minik de olsa yaparsa zaten o empati bir şekilde kendiliğinden gelişmeye başlıyor. Yani ben kendime böyle davranılmasını istemiyorum. İnsanlara da bunu yapmıyorum. Ben bu durum bana yaşatıldığında çok kötü hissediyorum. Demek ki bir başkası da böyle hissedebilir. O yüzden ben de bunu yapmamalıyım gibi. Birazcık daha bunların olması ve gerekirse de bunların yaptırımlarının, cezalarının olması lazım ki insanların biraz çekinmesi gerekiyor. O yüzden sistemselde çok hata var. Demin dediğiniz gibi bazen bir şeyler olduğunda insanlar yardım etmek bile istemiyor. Çünkü yardım edene yaptırım oluyor. Bu noktada da o zaman ben hani görmezden geleyim gibi düşünüyoruz. Herkesin sorumluluğunu gerçekleştirmesi, yapması gerekiyor.
1: Evet, biz de buradan öyle bir temenni vermiş olalım. Şimdi sınavlar da yaklaşıyor. Evet, zorbalık dedik işte, belki fiziksel özellikleriyle yapıyorlar, şiddetle yapıyorlar dedik ama sınav durumunda da yapıyorlar. İşte ben 85 netim, sen 60'larda kaldın, işte ben şurayı kazanacağım, buraya gideceğim, sen yapamayacaksın gibi zorbalıklar da oluyor. Bu durumda neler yapmalı çocuklar?
0: Bu da hemen o sosyal karşılaştırma kısmına giriyor. Kendi başarımızı, değerimizi hep böyle başkalarının üzerinden ölçmeye, anlamaya çalışıyoruz ama insanlar kendilerine odaklanmayıp hep başkalarının üzerinden bir değerlendirme yapmak istiyor. Oysa bu hayat benim. O sınava ben gireceğim. O sınav sonrasındaki hayat da benim. Ben yaşayacağım. Evet, belki ailem bile bir yere kadar destek veriyor ama bir yerden sonra özellikle yetişkin olduğumda ben kendi çaremi bulmalıyım. Kendi başıma bir şeyleri halletmeliyim. O yüzden bu hayat benim ve ben buna göre ilerliyorum. Ve karşılaştırma yaparken de hep böyle karşımızdaki insana yönelik yapıyoruz ama kendi kendimizle karşılaşabiliriz. Yani benim netim buydu, yükselttim, düşürdüm ya da niye böyle oldu? Onun analizini yapmak gerekiyor. Yani hepimizin farklı alanlarda yetenekleri ve zeka türleri var. Farklı kişisel özelliklerimiz var. Bazılarını doğuştan getiriyoruz, bazılarını eğitimle, çevreyle, kültürle şekillendirip ilerletiyoruz ama farklı olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Yani buradan bunu herkese söylemek istiyorum. Güzel, akıllı, başarılı, zengin her zaman daha farklı insanlar da olacak. Biz bir şeyin en olmaya çalıştığımızda maalesef tamamen bir şeylerden uzaklaşıyoruz. En çok ben olayım, en çok ben başarayım ama bundan ziyade ben topluma nasıl daha faydalı bir insan olurum? Nasıl daha fazla kişiye yardım ederim? Ki zaten başkalarına yardım ettikçe içsel olarak, yani araştırmalar da bunu gösteriyor, kendimize daha olumlu hissetmeye meyilliyiz. Birine yardım ettiğimizi, destek olduğumuzu, iş anlamında başarılı bir şeyler elde ettiğimizi görünce zaten iyi hissediyoruz ama bunu başkalarına bağlamadan kendimiz için, sevdiklerimiz için yapabiliriz. O noktada yani başkasının çözdüğü kitap, başkasının başarılı olduğu alan beni tamamen ilgilendirmiyor. Sen kendi halinde o şekilde ilerliyorsun. Ben de bu şekilde ilerliyorum. Ailelerinde çocuklara bunu öğretmesi gerekiyor. Komşunun kızı, işte kuzen çocuğu, bilmem belki abisi ablasının örneği, belki ben yapamadım sen yap, belki ben çok başarılıyım sen de ol değil de o ayrı bir birey. Ben ayrı bir bireyim. Kendi yolumdayım. Oradan ilerliyorum ve kendi alanımda iyiyim. Kendimin en iyisi olmaya çalışıyorum gibi ilerleyebiliriz.
1: Evet, çok güzel. Son olarak ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi zorbalığa uğrayan çocuğun özgüveni düşmüş oluyor demiştik, konuştuk bunları. Bunu yeniden inşa etmek ne kadar sürer ve bu süreçte profesyonel bir destek alması şart mıdır? Ya da mesela aile bunu kendi içinde yapmak istiyorsa aile neler yapabilir, neler önerirsiniz?
0: Burada bazen çocuğun travmatize olmuş kısımları olabiliyor. Biz travmayı genelde yanlış anlıyoruz. Bazı uzman olmayan kişiler bunu son 10 yılda çok fazla böyle dile getirdikçe sanki travma her olayda başımıza gelen bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Hani işte çocuk ağlıyor, travma yaşıyor. Çocuğa hayır deniyor, çocuk travma yaşıyor. Hayır, travma böyle bir şey değil. Genelde yoğun stres ve kaygı o durumlarında ortaya çıkan çok da hani günlük hayatı, sosyal hayatı, aile hayatını, belki mesleki, belki akademik hayatı aşırı etkileyen bir durum. Yani öyle her olumsuz durum travma değildir. Ama travma kısmı işte hani çocuk artık okulu reddediyor, dersleriyle hiç ilgilenmiyor. Aşırı düzeyde hani artık hem bedensel belirtilerin eşliğinde hem de zihinsel olumsuz süreçlerin eşliğinde depresif, kaygı, daha öfke kısımlarını çok yoğun hissediyorsa ve artık hani iletişime de kendini kapattıysa orada belki profesyonel bir destek alınabilir. Profesyonel destek alamıyorsak evde neler yapabiliriz? Çocuğa o güvenli, destekleyici ortamı sunmak gerekiyor. Yani sen tek değilsin, yalnız değilsin, seni görüyoruz, anlıyoruz. Hani çok zor bir durumdasın, çok üzücü bir durum. Keşke başına gelmeseydi. Ama hani sen suçlu değilsin. Bu maalesef bazı insanların, belki birçoğumuzun başına geliyor. Bir daha olmaması için çabalayalım, destek olalım sana. Ne gerekiyorsa yapalım, seni dinleyelim. Hani dediğim gibi bazen sadece oturup dinleme. Bana, bize duygularını anlat. Bana duygularını anlat sadece. Orada hani o duyguyu yargılamadan, neden çaresiz hissediyorsun, hiç gerek yok, sen güçlüsün demeden, güçsüzüm, zayıfım, niye böyle oldu, mağdurum gibi ne anlatıyorsa çocuğu dinleyip bunu kabullenmek. Yani bu duygularım var, çok zor duygular, üzücü ama anlıyorum seni. Evet, bunun üstesinden geliriz, halledebiliriz gibi. Daha böyle empatik, şefkatli ve anlayışlı yaklaşmak gerekiyor. Yani kendimiz üzülüyorsak bile bunu çocuğa belki çok fazla yansıtmamız gerekiyor. Çünkü çocuk bu sefer başkaları için de üzülebilir, herkesi üzen konumundayım diye. Ev içi ortamın biraz daha dinleyici olması gerekiyor. Yani kabul ediyorum, eğer çalışan ebeveynlerse gerçekten hani o yoğunluğun, zorluğun sonrasında eve gidip çocukla ilgilenmek bazen çok zor gelebiliyor ama en azından 5-10 dakika çocuğu dinlemek, ben seni görüyorum, anlıyorum, dinliyorum. Hiçbir şey yapamasam bile en çok bunun için buradayım hissini çocuğa verirsek zaten çocuk o güvenli ortamı hissederek okulda belki olaylar devam etse bile o sağlamlığı geliştirip daha belki dayanıklı, güçlü olabilir.
1: Evet, çok teşekkür ederim Ceyda Hanım. Çok güzel anlattınız. Çok güzel bilgiler verdiniz. Umarım faydalı olmuştur dinleyenlerimiz için. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa konuyla ilgili veya değil, dinleyebilirim.
0: Burada hani bütün bu konuşmanın özü aslında empati ve iletişime bakıyor maalesef. Yani bu eğitim içinde böyle, aile içinde böyle, toplum içinde böyle. Bizler birbirimizi dinleyerek aslında anladığımızı, destek olduğumuzu hissettirebiliyoruz. Günümüzde hepimizin görülmeye, anlaşılmaya, duyulmaya ihtiyacı var. Ama bunu sağlıklı bir şekilde veremediğimizde daha olumsuz şeyler de aramaya meyilliyiz. O yüzden birbirimizi birazcık daha dinleyelim, anlamaya çalışalım. Sadece cevap vermek için değil, gerçekten o kişiyi duymak için, değerli olduğunu hissettirmek için ve hani duyguları paylaşmak için yanında olalım. Hepimizin anlatacağı bir şeyleri var ama sıramızı bekleyelim. Hani gerekirse o gün sadece onu dinleyip ona ayıralım. Başka zaman kendi içimizdekileri anlatalım ama nasihat vermek, tavsiye vermek, öğüt vermekten ziyade o kişi ne anlatıyor, nasıl hissediyor, buna odaklanalım. Buradan sonra zaten birazcık daha o duygusal kısmı desteklemiş oluruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız, davetimi kırmayıp
0: Rica
1: geldiğiniz
0: ederim.
1: için. Çok
0: Her
1: sağ olun.
0: zaman.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bu hafta sonuna geldik. Psikolog Ceyda Ünal bizlere akran zorbalığı konusunda çok değerli bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta.
8: Yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Şebnem Ferah'la karşınızdayız.

Üsküp'ten Yalova'ya göç eden bir ailenin 3 kızından en küçüğü olarak 12 Nisan 1972 tarihinde Yalova'da dünyaya gelen Şebnem Ferah'ın müziğe olan ilgisi 5-6 yaşlarında başlamış ve müzikle tanışmasında ailesinin çok büyük rolü olmuştur. Ferah'ın ailesinde hemen hemen herkes müzikle iç içe ve evin her köşesinde enstrüman olduğu için müzik konusunda bilgili ve hazır olarak piyasaya atıldı.

İlkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya başlayan Ferah, okul orkestrasında da solistlik yaptı. Liseyi Bursa Özel Namık Sözeri Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okudu ve bu dönemler Şebnem Ferah'ın kendisini tanımasına, tek başına ayakta kalmasına yardımcı oldu. Sanatçının müzik hayatı daha sonra okul orkestraları ve küçük topluluklarla devam etti. Lise yıllarında Pegasus adlı grubuyla beraber çalışan ama kafasında bir kız grubu hayali olan Ferah, 80'lerin ortasında Bursa'da açılan bir stüdyo sayesinde Sedat Yıldırım Sarıca ile tanışmış ve bu hayalini 1988 yılında kurduğu Volvox grubuyla gerçekleştirmiştir.

Sanatçı müzik ile daha yoğun ilgilenebilmek için ODTÜ ekonomi bölümünü ikinci sınıfta terk etmiş ve daha sonra İstanbul'a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydolmuştur. Doktor School'un emeklilik konserinde Özlem Tekin ile birlikte ön grup olarak çıkan Şevlen Ferah, 94 yılında Volvox grubunun dağılmasıyla bireysel çalışmalarına yoğunluk vermiştir.

Onur Tunç ve Sezen Aksu ile karşılaşmasıyla müzik yaşamında yeni bir sayfa açılan Ferah, 96 yılında Kadın adlı ilk solo albümünü Sezen Aksu ve Onur Tunç'un da destekleriyle Rocks Müzik'ten çıkardı. Bu albümünde İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan'la çalıştı. İlk klibini Vazgeçtin Dünya'dan adlı parçasına çekti. Gerek kaset ve CD satışları, gerekse video klibiyle uzun süre listelerde bir numara olarak boy göstermiş ve daha sonra Yağmurlar, Bu Aşk Fazla Sana ve Fırtına adlı şarkılarına da klip çekmişti.

Sanatçının ablası Aycan Ferah 1998 yılında hayatını kaybetti. Ferah, üzüntülü bir dönemin ardından 2,5 yıllık bir aradan sonra 30 Haziran 1999'da Artık Kısa Cümleler Kuruyorum adlı ikinci albümünü çıkardı ve 10 Temmuz 1999 Perşembe günü ikinci albümünün ilk klibi bugün müzik kanallarında boy göstermeye başladı. İlk albümünde olduğu gibi ikinci albümünde de İskender Paydaş ve Pentagram ekibiyle çalışan şarkıcı, albümün ikinci video klibini Artık Kısa Cümleler Kuruyorum şarkısı için yaptı. İkinci albümün ardından yine araya uzun bir stüdyo dönemi girdi. 99 yılında meydana gelen 17 Ağustos depreminde babası Ali Ferah yaşama veda etti.

Sanatçı 24 Nisan 2003'te Kelimeler Yetse adlı albümünü dinleyicilere sundu. 28 Nisan 2003'te bu albümün ilk videosu Ben Şarkımı Söylerken müzik kanallarında yayınlanmaya başladı. Bu albümden çekilen diğer video klipleri ise sırasıyla Mayın Tarlası ve Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler oldu. Ferah, Türkiye'nin birçok şehrinde konserler vermeye devam etti.

21 Haziran 2005'te Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde 5. albümü Can Kırıklarını yayımlayan Şebnem Ferah, ilk klibini de albümle aynı ismi taşıyan şarkısı Can Kırıklarına çekti. Önceki albümlerine oranla sert sounduyla dikkat çeken albümün 29 Temmuz 2005 günü Parkorman'da gerçekleşen gala konseriyle yeniden dinleyicileriyle buluştu. Bu albümdeki Çakıl Taşları şarkısı ikinci video klip olarak seçildi.

Sanatçının 16 Aralık 2009 tarihinde Benim Adım Orman albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Albüm satışa çıktığı ilk hafta listelere bir numaradan giriş yaptı. İlk video klip Yalnız adlı şarkısına çekildi. İkinci video klip ise Eski isimli şarkısına çekildi. Albüm ve sanatçı beklenen sound'dan yumuşak, derin, alabildiğine karamsar temalarla dolu olduğu yönünde eleştiriler aldı.

Ferah'ın 9 Mayıs 2013 tarihinde piyasaya çıkan 7. stüdyo albümü Ot, çıktığı ilk hafta en çok satanlar listesine 1 numara olarak girmiş ve uzun süre listelerde kalmıştır. Albümün adı olan Ot, öz Türkçe'de kelime anlamıyla ateş demektir. Albümün çıkış parçası Birileri Var adlı şarkı oldu. Albümde 9 şarkının söz ve müziği Şebnem Ferah'a aitken, Çok Yorgunum adlı şarkının sözleri Nazım Hikmet'e, müziği ise Cem Karaca'ya aittir.

Sanatçının son albümü ise 12 Nisan 2018'de yayımlanmış olan Parmak İzi'dir. Albüme çekilen ilk video klibi Küllerinden adlı parçaya çekilmiştir. Sanatçının en son yer aldığı proje ise Muratan Munga'nın proje albümünde seslendirdiği Aşktan Nasıl Gidilir adlı parçasıdır. Albümlerinin dışında da Şemlen Ferah'ı pek çok farklı çalışmada görmek mümkün. Kimi şarkılara geri vokalleriyle, kimileriyle düet yaparak onlara eşlik etmiştir. Bunun yanı sıra birçok sanatçıyla beraber yardım konserleri vererek pek çok faaliyetlerde bulunmaya sanatçımız devam etmekte. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Şemlen Ferah'la birlikteydik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatlakta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobil.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş Başkanlığındaki Hamas heyetiyle görüştü. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray böylece Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek, bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alelen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından Avrupa Birliği'ne yönelik net mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı, ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa kıtası için bir kazanç olacağını vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır diyerek stratejik önemin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bilimden yapay zekaya, savunma sanayisinden siber güvenliğe kadar her alanda yüksek teknolojili üretimin önemine değindi. Tekin, tam bağımsızlık iddiasının Türk gençleri ve mühendisleriyle süreceğini belirtti.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engel, bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, özür dilerim. Mikrofona çok yakınsınız. Mesafeyi biraz artıralım.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, bu sefer de çok uzak oldu. Biraz yakınlaşın.
3: Şimdi nasıl?
4: Gayet iyi. Buyurun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki araçla aranızda bulunması gereken güvenli takip mesafesini koruyun. Hayatı güvenle takip et. Trafik hayattır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1975'e gideceğiz. 2 Ocak, TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 radyoları yayına başladı. 23 Ocak, İstanbul Vatan Mühendislik Okulu'nda kendilerine Komandolar adını veren grup bir öğrenciyi öldürdü. 30 Ocak, THY'nin Bursa isimli yolcu uçağı elektriklerin kesik olmasından dolayı Yeşilköy Havaalanı'na inemeyince Marmara Denizi'ne düştü. Uçakta bulunan 42 kişiden kurtulan olmadı.

5 Şubat, Amerikan Kongresi Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını kabul etti. 6 Şubat, Türkiye ABD ile görüşmeleri askıya aldı. 13 Şubat, Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Devlet Başkanlığı'na Rauf Denktaş getirildi. 22 Mart, Türkiye ilk kez katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında Semiha Yankı ile 3 puan alarak sonuncu oldu.

31 Mart, Süleyman Demirel koalisyon hükümetini kurdu. 12 Nisan, Süleyman Demirel tarafından kurulan bir koalisyon hükümeti olan 49. hükümet meclisten güven oyu aldı. 22 Nisan, Çeşme İzmir'de bir

3 Mayıs, Türkiye İşçi Partisi Behice Bora'nın genel başkanlığında kuruldu. 24 Haziran, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Diyarbakır gezisinde çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. 1 Haziran, Fenerbahçe 1. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

7 Temmuz. Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koç'u hayatını kaybetti. 12 Temmuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün eşi Latife Uşaki hayatını kaybetti. 6 Eylül. Diyarbakır Lice'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 2385 kişi öldü, 7000'e yakın ev yıkıldı.

0: işte zamandan.
1: 22 Eylül, ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu hayatını kaybetti. 3 Ekim, ABD, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırdı. 12 Ekim, 27 ilde 54 senatör ve 6 milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde Adalet Partisi 27 senatör 5 milletvekilliği, Cumhuriyet Halk Partisi 25 senatör 1 milletvekilliği, Milli Selamet Partisi ise 2 senatör çıkardı.

0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: 22 Ekim. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Hüseyin Danış Tunagil, görev yaptığı Viyana'da Ermeni soykırımı adalet komandolarına mensup 3 militan tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. 24 Ekim. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledildi. Saldırıyı Ermeni soykırımı adalet komandoları adlı örgüt üstlendi. 25 Ekim. Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 40.197.669 kişi olarak tespit edildi. Yorma boşuna.
2: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
3: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
2: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kaderim. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ünlüydüm.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

12 Aralık. Milliyetçi ve Türkçülük görüşüyle öne çıkan yazar ve şair Nihal Atsız hayatını kaybetti. 26 Aralık. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı'na Tekin Arıburun seçildi. 28 Aralık. İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi, Başbakan Süleyman Demirel ve Sovyetler Birliği Başkanı Aleksey Kosygin tarafından törenle hizmete açıldı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş Başkanlığındaki Hamas heyetiyle görüştü. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray böylece Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek, bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alelen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından Avrupa Birliği'ne yönelik net mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı, ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa kıtası için bir kazanç olacağını vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır diyerek stratejik önemin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bilimden yapay zekaya, savunma sanayisinden siber güvenliğe kadar her alanda yüksek teknolojili üretimin önemine değindi. Tekin, tam bağımsızlık iddiasının Türk gençleri ve mühendisleriyle süreceğini belirtti.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktardığımız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinlediğimiz programımızda bugün 2014 yılına gideceğiz.

29 Ocak 2014. Türkiye ile İran arasında 10 yıldır müzakereleri süren tercihli ticaret anlaşması imzalandı. 14 Şubat 2014. TürkSat 4A Türkiye saatiyle 23.09'da başarıyla uzaya fırlatıldı. 21 Şubat 2014. Konya 3. Anajet üstünde gerçekleşen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Türkiye'nin 2015'e kadar teslimi planlanan ve 5 adet satın aldığı Boeing 737 tipi ilk uçak törenle teslim alındı. 25 Şubat 2014. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı projesi Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde değerlendirildi.

12 Mart 2014. Gezi Parkı olayları sırasında polis tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu ölen 15 yaşındaki Berkin Elvan için Türkiye ve birçok ülkede protesto gösterileri düzenlendi. 30 Mart 2014. 2014 Türkiye yerel seçimleri gerçekleşti. AK Parti %43 ile birinci parti, CHP ise %25.6 ile ikinci parti oldu. 7 Nisan 2014. Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşaat çalışmasında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti.

açıklanan Nisan ayı verilerine göre Türkiye'de yıllık bazda enflasyon 2 yıl aradan sonra ilk kez çift haneye yaklaştı. 13 Mayıs 2014. Soma Manisa'da kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 işçi hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2014. Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden ocağı kazasında ölenler için ülke genelinde milli yas ilan edildi. 22 Mayıs 2014. Ok meydanında cenaze için cemevinde bulunduğu sırada bir kurşunun başına isabet etmesi sonucunda Uğur Kurt isimli genç öldü. Aynı olaylarda parça tesirli bombanın patlaması sonucu 42 yaşındaki Aydın Yılmaz adlı kişi de hayatını kaybetti. Olaylarda 8'i polis, 10 kişi de yaralandı. 7 Haziran 2014, İstanbul'da yapılacak 3. Havalimanı'nın temeli atıldı. 24 Temmuz 2014, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu hizmete girdi.

10 Ağustos 2014, 12. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu gerçekleştirildi. Türkiye tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanını halkın seçeceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan %51,80 oy oranıyla Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. 7 Ekim 2014, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, İzmir başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde IŞİD'in Kobani'ye saldırması sebebiyle gösteriler yapıldı. Binalar ve araçlar tahrip edildi. Olaylarda 37 kişi öldü. Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 28 Ekim 2014, Karaman'ın Ermenek ilçesindeki bir kömür ocağındaki galeriye bir anda su dolmaya başladı. 16 işçi dışarıya çıktı, 18 işçi ise içeride mahsur kaldı.

31 Ekim 2014. Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında elma toplayan işçileri taşıyan minibüs devrildi. 18 işçi hayatını kaybetti. 1 Aralık 2014. Amasya'daki askeri üsten havalanan F-16 savaş uçağı Çorum yakınlarında bilinmeyen bir nedenle düştü. 6 Aralık 2014. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan olaylarda bir kişi hayatını kaybetti. 8 Aralık 2014. Eskişehir HTP cezaevinde tutuklu ve hükümlüler isyan çıkardı. 10 Aralık 2014. İstanbul Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı.

20 Aralık 2014. Ankara'da eylem yapmak isteyen eğitim iş üyelerine toma ve biber gazıyla müdahale edildi. 24 Aralık 2014. Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan tartışma taşla sopalı kavgaya dönüştü. Polis olaya basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. 26 Aralık 2014. Cizre'de PKK ile Hüdapar üyeleri arasında çatışma çıktı. 2 kişi öldü, 3 kişi

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu ve yer yer güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklıksa 7 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 18, Akkışla Felahiye 20, Özvatan Tomarza Bünyan 21, İncesu Sarıoğlan 22, Develi Yahyalı Yeşilhisar 23, derece, çevre illerde Yozgat Nevşehir 19, Sivas 20, Niğde Kırşehir 21 derece, büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melik Gazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Unutulmaz, unutulmaz.
6: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
7: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
8: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
9: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
10: Unutulmaz.
11: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
12: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
13: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
14: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

Sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Moğla AVM'de sizleri bekliyor. Kums Moğla gelmek için bahaneniz çok.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Erkten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmelerle karşınızdayız. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş Başkanlığındaki Hamas heyetiyle görüştü. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray böylece Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek, bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alelen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından Avrupa Birliği'ne yönelik net mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı, ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa kıtası için bir kazanç olacağını vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır diyerek stratejik önemin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bilimden yapay zekaya, savunma sanayisinden siber güvenliğe kadar her alanda yüksek teknolojili üretimin önemine değindi. Tekin, tam bağımsızlık iddiasının Türk gençleri ve mühendisleriyle süreceğini belirtti.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
0: Asıl engel, kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
2: Yayın tekrarı.
3: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Bilgenur Ülger'in hazırlayıp sunduğu Sağlık Olsun başlıyor.
10: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri, Sağlık Olsun programıyla karşınızdayız. Ben Bilgenur Ülger. Her hafta alanında uzman doktorları ağırladığımız Sağlık Olsun programının bu haftaki konuğu göz hastalıkları uzmanı, uzman doktor Zekeriya Çetinkaya. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
10: Nasılsınız?
11: İyi, siz nasılsınız?
10: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam sizi tanıyarak başlayalım, ardından sohbetimize de başlamış olalım.
11: Eyvallah. Doktor Zekeriya Çetinkaya, 2014 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2020 yılında da aynı fakültede göz ihtisasını tamamladım. Göz hastalıkları uzmanı olarak mezun oldum. Yaklaşık 3 yıldır da Kayseri Devlet Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Devlet Hastanesi, hastanemiz yaklaşık 12 hekimle çalışmakta. İldem'de ve geriatri yerleşkelerinde de birer göz hekimi çalışmakta. Yaklaşık günde 400-500 hasta muayene etmekteyiz ve yaklaşık 20-30 kadar da ameliyat almaktayız günde. Dinamik genç bir ekibimiz var. Yine dönem dönemde gece akşam mesaileri yapmaktayız. Hı hı. Büyük bir klinikte çalışıyoruz.
10: O zaman günlük pratiğiniz aşırı yoğun.
11: Çok yoğun bir pratiğimiz var hakikaten.
10: Evet, günlük 400-500 hasta ne demek?
11: Evet.
10: Çok fazla yoğun. Siz yakın zamanda bir ödül aldınız.
11: Evet.
10: Biraz bunun detayına inelim istiyorum.
11: Eyvallah. Doktor Club, sağlık profesyonellerini bir araya getiren, genellikçi çalışmaları destekleyen bir kurum.
10: Hı hı.
11: Türkiye geneli ulusal bir ödül bu ödül. Doktor Club ödülleri kapsamında yılın yenilikçi sağlık profesyoneli ödülü aldık. Bu ödül kontak lens çalışmalarıyla ilgili bir ödüldü. Akıllı bir kontak lens geliştirdik. Kayseri'mize kazandırmış olduk ödülü.
10: Tebrik ediyoruz hocam. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. Sizin bu ödülü almanıza neden olan kontak lens projenizin de biraz detaylarına girelim mi?
11: Evet. Şimdi kontak lens aslında gözün ön yüzeyine yerleştirilen, bizim görme kusurlarını düzeltmek amacıyla kullandığımız saydam optik materyallerdir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurlarında oldukça yaygın şekilde kullanmaktayız biz kontak lensleri. Çoğu kişi kullanmakta aslında bu kontak lensleri. Aktif bir yaşam tarzı olanlar, özellikle sporcular, hı hı, gözü kullanmak istemeyen kişiler kontak lens kullanıyorlar. Burada tabii kontak lens kozmetik bir ürün değil, tıbbi bir üründür. Mutlaka göz hekiminin denetiminde, onayında reçete edildikten sonra kullanması gerekiyor hastalarımızın.
10: Peki hocam, estetik olarak kullanılan lensler de kontak lense giriyor mu?
11: Şimdi orada ayrı bir detay var. Tabii ki bazı kontak lensler renkli kontak lensler. Burada, hı hı, estetik amaçlı kullanılan lenslerden kasıt budur. Bu kontak lensler de doktor onayıyla, doktor gözetiminde kullanılması gerekiyor. Bu kontak lenslerin bazı handikapları bazı durumlarda olabilir. Nedir en belirgin handikapı? Oksijen geçirgenlikleri sorun oluyor bazı bu kontak lenslerde. Oksijen geçirgenliği olmazsa bakterilerin, mikroorganizmaların yaşaması için uygun ortamlar oluşuyor. Enfeksiyonlara daha meyilli hastalar oluyor bu hastalar. Eğer biraz da bu kontak lens kullanım kurallarına dikkat etmiyorlarsa, maalesef hastalar taktıktan birkaç saat sonra ya da bir gün sonra kontak lens ilişkili koronar enfeksiyonlarla gelebiliyor. Bu da çok üzücü sonuçlarla son bulabiliyor maalesef.
10: Yani ciddi ve kalıcı bir hasar bırakabilir.
11: Bu görme kaybına kadar gidebilen bir hasar.
10: Evet hocam, onu ileriki sorularda konuşalım. Kontak lens nedir? Kimler kullanmalı?
11: Kontak lens aslında bizim gözümüzün gözlük yerine kullandığımız, göze temas eden optik materyallerdir. Şeffaf, saydam renkli olan kontak lenslerdir bunlar. Refraksiyon kusurlarını düzeltmek amacıyla veriyoruz biz bu kontak lensleri. Nedir bu refraksiyon kusurları? Miyopi, hipermetropi gibi, astigmatizm gibi refraksiyon kusurları olabilir.
10: Yani uzağa yakını görememe.
11: Görememe. Bazen hepsini bir aranda multi ikisini de görememe durumları da oluyor hastalarda. Kontak lensleri gözlük yerine veriyoruz biz hastalara. Ve çeşitlerine göre kimisi günlük, kimisi de yaklaşık bu değişmekle birlikte 2-3 haftalık kontak lenslerimiz var. Şu an hala hazırda kullandığımız piyasada böyle kontak lensler var.
10: Lense başlamadan önce kesinlikle doktora gitmemiz gerekir mi?
11: Kesinlikle. Yani göz yapısı çok önemli. Gözlerin ebatına uygun kontak lensler yazıyoruz biz. Göz ölçümlerini yapıyoruz. Belki dinleyiciler biliyordur, -1, -2, -3 gibi kendi refraksiyon kusurları vardır. Miyopi derecelerini biliyorlardır. Ama bir kontak lens almak için bu değerleri bilmek yeterli değil. Gözlerin çapı, kornealların çapı bizim için çok önemli. Beraberinde bazen korneal enfeksiyonlar olabiliyor. Blefarit dediğimiz, konjüktivit gibi çeşitli enfeksiyonlar olabiliyor ki bu enfeksiyonlar varlığında kontak lens kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Önce tedavisinin yapılmasını, sonra tedavi iyileştikten sonra bizim onayımız olursa ancak o şekilde kullanabilir hastalar. Tabii şöyle de bir durum var. Çok genç yaşta bize kontak lens kullanmak amacıyla çocuk yaşta gelen hastalarımız oluyor. Biz eğer hastaların kontak lens kullanımına uygun değil kanaati getirirsek zaten onlara da önermiyoruz kontak lensleri. Kesinlikle bir hekime, göz hekimine gitmesi gerekiyor. Ardından kontak lens alması gerekiyor hastaların.
10: Evet, uyumsuz olan sadece çocuklar değil mi? Yetişkinlerde maalesef, de uyumsuz olan insanlar olabilir. Maalesef. Herkes de kontak lens kullanacak ya da uyumlu diye bir durumda söz konusu değil.
11: Evet.
10: Kimler kullanmalı?
11: Kontak lensi biz günlük pratiğimizde dediğim gibi eğer hijyenine dikkat etmeye biz kanaat getirdiysek, düzgün kullanmayı başarabilecek tarzda bir bireyi karşımızdaysa biz önce kontak lens eğitimini veriyoruz. Nasıl kullanması gerektiğini, nelerden sakınması gerektiğini anlatıyoruz. Göz yapısı uygun olan hastalara kontak lensleri veriyoruz. Bu yaş olarak bakacak olursak bazen 16-17 yaşından sonra verebiliyoruz. Başlıyor kontak lens kullanımı. Erişkin 50-60 yaşlarına kadar verebiliyoruz biz kontak lensleri. Düzgün kullanıldığı zaman, kullanım kurallarına dikkat edildiği zaman uzun yıllar, 50-60 yıllar kadar kontak lens kullanan hastalarımız var.
10: Doğru kullanım derken neyi kastediyoruz hocam?
11: Bu en kritik, en önemli soru bence. Lenslerle en önemli yapılan hata, en büyük yapılan hata insanlar lensle uyuyorlar. Kontak lens gözlerine takılıyken uyuyorlar. Göz kapalı uyuduğumuz zaman gözlerimiz kapalı. Zaten bir oksijensiz ortam. Kontak lens de buna beraber eklendiği zaman tamamen nefes almayan, oksijenin geçmediği bir kornea yapısı karşımızda. Enfeksiyonlara çok yatkın. Hasta eğer kontak lensle uyursa ertesi sabah kornea kontak lens ilişkili enfeksiyon olma ihtimali çok yüksek maalesef. Bizim en çok önerdiğimiz durum kesinlikle hastalar uyurken kontak lenslerini çıkarmaları gerekiyor. Uygun sürelerde takmaları gerekiyor. Önerilen sürelerde takılması gerekiyor. Hatta eğer optimum şartlarda takmak nedir diye soracak olursanız akşam işten geldikten sonra saat 6'dan 7'den sonra çıkartmak gözlükleriyle o süreyi akşama kadar uyuyana kadarki süre geçirmek gerekiyor aslında. Sürekli
10: bir hayat konforu ne kadar da yoran bir durum değil mi?
11: Aslında
10: tabii görmemek daha büyük bir problem ama
11: yani şöyle sporcu hasta diyelim, dağa gidiyor, spor yapıyor, maç yapıyor. Bunun gözlükle yapılabilme ihtimali çok zor. Hı hı. Aktif bir hayatı var. Bu tarz hastalar için aslında çok konforlu bir olay. Düzgün kullanım kurallarına dikkat ettiği sürece çok iyi bir şey aslında. Ve tabii burada biz materyal de öneriyoruz. Oksijen geçirgenlikleri FDA tarafından onaylanmış, bilimsel olarak bizim kabul gördüğümüz materyallerle üretilmiş kontak lensleri öneriyoruz zaten hastalara.
10: Bir de hocam biraz galiba düzenli insanların kullanabileceği bir iş yani çünkü ben çoğu zaman uyumak için uyumuyorum, uyuyakalıyorum.
11: Evet.
10: Yani daha düzenli, hayatı daha planlı yaşayan insanlar için sanki daha uygun gibi.
11: Aslında yapılabilecek şeyler bunlar. Yine kontak lensi kullanırken neye dikkat edecek hasta? Kontak lensi gözünden çıkarttıktan sonra kontak lensi yıkaması gerekiyor. Ama bunu yıkayacak ajan kontak lens solüsyonu. Lens solüsyonları özel solüsyonlar oluyor. Hastalık çıkarttıktan sonra elini temizledikten, kuruladıktan sonra kontak lensi avucunun ortasına alıp kontak lens solüsyonuyla kontak lensi yıkaması gerekiyor. Yine kontak lensleri gece bekletmesi için özel kaplar var. Kontak lensler için üretilmiş kaplar. Bu kaplara kontak lens suyu koyup kontak lensi çıkartıp bekletmesi gerekiyor sabaha kadar. Sabah tekrar uyandıkları zaman da kontak lens kabından kontak lensi çıkartıp yine aynı aşamayla avucunu alıp kontak lens solüsyonuyla tekrardan yıkayıp o şekilde gözüne takması gerekiyor. Hiçbir zaman, hiçbir aşamada biraz önce anlattığım gibi musluk suyu yok. Hatta bazen sizlerle de belki denk gelmiştir. Sporcuların kontak lenslerini çok kötü bir şekilde maç aralarında falan yıkadıklarını görüyoruz. Çok son derece tehlikeli bir olay. Basit sularla yıkamamak gerekiyor. Hı hı. Bunlar için özel üretilmiş kontak lens solüsyonları var, sular var. Bu sularla yıkamak gerekiyor. Burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Sabahleyin taktık kontak lensimizi gözümüze. Kontak lens kaplarında sular var. Bu suyu, kontak lens suyunu döküp kabı kurumaya almamız gerekiyor. Kap kuruyacak. Akşam eve geldikten sonra temiz bir kaba tekrardan kontak lens solüsyonu koyup tekrardan kontak lenslerimizi çıkartıp bu döngü sürekli devam edecek.
10: Her gün yıkayacağız.
11: Her gün evet, bu şekilde. Hali hazırda şu an bizim rutinde yazdığımız kontak lensleri 2 haftalık kontak lensler. Bu kontak lensleri 2 hafta sonra ister bir gün kullansın, ister 5 gün, ister 10 gün. 2 hafta sonra muhakkak paket açılan kontak lensler atılması gerekiyor. Kullanmaya devam etmemek gerekiyor. Neden? Bu oksijen geçirgenliği bizim için çok önemli. Eğer kullanım süresini hasta uzatırsa, 3 haftaya, 4 haftaya geçirirse materyali bozuluyor. Ve bu materyaldeki oksijen geçirgenliği azaldığı için yine bizim korktuğumuz oksijensiz, enfeksiyonlara yatkın bir ortam oluşuyor.
10: Peki hocam, biraz evvel dediniz ki biz göz ölçümleri yapıyoruz, ona göre lens veriyoruz dediniz. Evet. Şimdi benim çevremde de kullanan birçok insan var. Şimdi getiriyor, gözünün tam ortasına oturtuyor. Hı-hı. Bu hiç düşmüyor mu, kaymıyor mu? Orası böyle makine ve parça gibi şey mi?
11: Evet, çok önemli bir soru. Hastalarda bazen kayabilir. Ne zaman kayabilir? Eğer kontak lens çapı muayene sırasında düzgün ayarlanmadıysa orada kayabilir tabii ki. Kayma esnasında tekrardan bir muayeneye gitmesi gerekiyor. Göz ebatına uygun başka bir kontak lens çapıyla değiştirilmesi gerekiyor bu kontak lensin. Çünkü bu durum da enfeksiyonlara yatkınlık meyili oluşturur.
10: Kayıyorsa da bir problem var demektir.
11: Kesinlikle bir problem var demektir.
10: Peki lens kullanırken bir bulanıklık yaşıyorsa hasta, evet, bu bir problem midir?
11: Evet, kesinlikle bir probleme işarettir. En basitini düşünecek olursak yanlış numarayı kullanıyordur hasta. En basitinden yanlış numarayı. Bizim korktuğumuz tabloya gelecek olursak, biz hastalara bunu hep söyleriz. Eğer gözünde batma, yanma, kızarıklık gibi bir durum varsa muhakkak hatta acilden bir göz hekimine ulaşman gerekiyor. Korneal bu keratitler, kontak lens ilişkili korneal enfeksiyonlara, keratitlere acil bir an önce tedavi başlamak gerekiyor. Tedavinin gecikmesi demek tedaviden kötü sonuç alabileceğimiz anlamına gelebilir. Bir bulanık görme, kızarıklık, batma, yanma, rahatsız edici bir durum varsa muhakkak hastanın, kontak lens kullanan hastanın kontak lens kullanımını bırakıp acil bir göz hekimine gitmesi gerekiyor. Acillerimizde de göz hekimleri var.
10: Peki, hijyenin üzerinde çok fazla durdunuz.
11: Evet.
10: Lens kabı yıkanacak, koruyacak, sonra yeni bir solüsyon konup içinde muhafaza edilecek. Bu konuda en sık yapılan hatalar neler?
11: En sık yapılan hatalar, bizim pratikte gördüğümüz, hastalar lensle beraber uyuyorlar. Uzun süre lens kullanıyorlar. Ben hastalara soruyorum, ne kadar sürede lensini değiştiriyorsun? 2-3 ayda bir değiştiriyorum diyorlar. Bunlar korkunç rakamlar. Dediğim gibi oksijen geçirgenliği tamamen bitiyor.
10: 2-3 ayda kullanılan lens var mı?
11: Yok.
10: Öyle bir şey yok.
11: Dünyada yok öyle bir lens.
10: Çünkü ben de hatırlıyorum 2-3 ayda bir alan, ya da acaba böyle toplu alıp da kullandıkça mı öyle bir şey olabilir
11: öyle
10: mi?
11: Öyle bir lens yok şu an için halihazırda piyasada.
10: Anladım.
11: Hastalara bunu özellikle söylüyoruz. Dikkat etmeleri gerekiyor. Kendi sağlıklarını, hı hı, herkesten önce kendilerinin koruması gerekiyor çünkü.
10: Evet. Hocam lens konusunda kullanım aşamasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri şöyle bir sıradan tekrar edelim mi?
11: Şimdi ilk başta elleri yıkamaları gerekiyor bu hastaların. Kontak lensi takmadan önce ve çıkartmaya yeltendikleri zaman kesinlikle bir ellerini yıkamaları gerekiyor ve kurulamaları gerekiyor. Lensleri makyajdan önce takmaları gerekiyor. Lenslerde kızarıklık, batma, yanma durumlarında tekrardan lens takmadan ya da lens çıkarıp tekrar göz hekimlerine gelmeleri gerekiyor. Burada en önemli şeylerden birisi musluk suyla temastan kaçınmaları gerekiyor. Lensle uyumamaları gerekiyor. Hı hı. Bizim uyumayacaklar ve bizim belirlediğimiz sürenin dışında daha uzun süre lens kullanmamaları gerekiyor. Paket açıldıktan sonra isterse bir kez kullansın, isterse iki kez kullansın. Kullanım süresi dolduktan sonra bu lensleri kullanımını toplaması, bırakması gerekiyor ve hijyeni hiç ihmal etmemeleri gerekiyor bu hastalar.
10: Makyajdan önce mi dediniz biraz evvel?
11: Evet. Önce takacaksınız, hı hı. Sonra makyaj yapabilirsiniz. Göz
10: çıkarırken
11: temizliği yapacaksınız, tam tersi. Önce aha, temizliği yaptıktan sonra kontak lensi çıkartırsınız.
10: Evet, makyajda da sıkıntılı o halde. Şimdi yani
11: burada göz çevresine, kirpik diplerine yapılan makyajlar çok önemli. Hı-hı. Eğer bunlar, ki biz bazen hastalarda rutin muayene sırasında görüyoruz, göz içerisine bazı makyaj kalıntıları olabiliyor. Bu da enfeksiyona meyil oluşturuyor. Zaten kontak lens hali hazırda bir enfeksiyona yatkınlık oluşturan bir ajan zaten. Bir de bunun üstüne bu tarz makyaj ürünleri girerse ikili etki oluyor ve kontak lens ilişkili enfeksiyon ihtimali daha da artıyor. Dikkat etmek gerekiyor.
10: Evet, bir de şey hocam, mesela kızlar birbirinin makyaj malzemelerini kullanıyorlar.
11: Evet.
10: Şimdi kullanmadığın zaman da şey oluyor. Yani sen benden mi huylanıyorsun, ne var canım al falan filan oluyor. Yani bu konuya lütfen bir açıklık getirelim.
11: Burada özellikle bu kirpik diplerinde biz bloferit çok görüyoruz. Bloferit de kirpik diplerinde demodex dediğimiz bir parazit.

0: Temel bulaş yollarından birisi de dediğiniz gibi birbirinin göz kalemlerini, makyaj malzemelerini, göz ilişkili makyaj malzemelerini kullanmalarından kaynaklanıyor. Birinde olan enfeksiyon kalemine zaten geçer.
1: Hı hı.
0: Kaleme geçmiş enfeksiyonu başka bir enfeksiyon bulunmayan kişi kullandığı zaman ondan da ona kontamine olur. Bulaş riski çok yüksek. Ama tedavisi de bir o kadar zor. Çok zorlanıyoruz. Çok uzun süre tedavi veriyoruz bu hastalara. Tabii ki başarıyoruz, tedavi ediyoruz ama hastalarda biz de çok uğraşıyoruz.
1: Evet, ben lisede yaşamıştım hocam. Benim gözümde şelazyon çıktı. Lisede biz, bir arkadaşımın rimelini ve göz kalemini kullandım. Hala gözümün şurasında ameliyat olmaya da korktuğum için benimle birlikte yaşıyor ama biraz söndü de gibi. Çok eskisi kadar en azından belirgin değil. Ben de çok ciddiye almıyorum. O günden sonra hiç kimsenin hiçbir şeyini kullanmadım. Kesinlikle. Aynı şey işte dudak kalemleri ve ruj ya da nemlendiriciler için de geçerli. Sizin dudağınızda
0: uçuk olabilir en basitinde.
1: Uçuk varsa aynen o diğerine de
0: tabii,
1: geçiyor. O yüzden birbirimizin hiçbir şeyini kullanmayalım.
0: Burada tabii blefarit çok ayrı bir başlık, ayrı bir konu. Ama tedavisi çok zor. Kişisel bakım çok önemli. Biz hatta hastalara havlularını dahi, el yüz havlularını dahi bireysel kullanmaları gerektiğini anlatıyoruz. Yastık kılıflarını, uydukları yastıkların kılıflarını günlük değiştirmelerini öneriyoruz.
1: Hocam uçuk da öyle yani 2-3 ayda bir çıkıyor, 2-3 ayda bir çıkıyor ve hani gerçekten hayat kalitesini düşürüyor. Yani uçuk hani önemsiz, çok basit alacağımız gibi bir durum ama yani lütfen birbirimizin hiçbir şeyini kullanmayalım. Kesinlikle. Ve bunun için de küsmeyelim. Hangi durumlarda lens hemen çıkarılmalı?
0: Batma. Bizim için en önemli şey batma durumunda ve gözüde kısırıklık olması durumunda hemen çıkartmak lazım. Tabii buna çapaklanma eklendiyse, bulanık görme eklendiyse kesinlikle hemen çıkartmak gerekiyor. Ve bir an önce dediğim gibi acil sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor.
1: Hocam duştan sonra bazı insanların gözleri hep kızarıyor.
0: Bu göz içerisine su kaçmasından, çeşme suyu kaçmasından kaynaklı.
1: Hiçbir sorun yok yani.
0: Gözün içerisindeki belli bir pH var. Bu pH'nın değişiminden kaynaklanıyor açıkçası.
1: Yani sudan da olabilir, kullandığın kimyasaldan da.
0: Şampuanlar oluyor.
1: Hı-hı.
0: Evet. Burada tabii değindik ama tekrar söyleyelim. Kontak lensle birlikte havuza kesinlikle girmemek gerekiyor.
1: Duşa?
0: Duşa da girmemek gerekiyor. Burada bazı hastalar, bizim de arkadaşlarımız var, zorlanıyorlar. -5 miyopisi var. Havuza gözlükle giremiyor. Kontak lensle de giremiyor. Havuza girdiği zaman da hiçbir şey göremiyor. Ne yapacak? Tabii bunlar için özel üretilmiş gözlükler var. Yüzücü gözlüklerinin dereceli gözlükleri var. Biz bunları öneriyoruz bu hastalara.
1: Peki normal yüzücü gözlüğü takıp lensi içinden taksın?
0: Hayır. Yine kesinlikle su geçiyor. Bu peki, çok önemli. Çünkü sularda da adenovirüs dediğimiz başka enfeksiyonlar olabilir. Özellikle havuzlarda.
1: Hı hı.
0: Kontak lens ilişkisi enfeksiyonuna bir de adenovirüs girerse bizim tedavi ihtimalimiz çok çok azalır.
1: Peki kontak lens kullanımında ne tür hastalıklar gelişebilir?
0: Bizim en çok korktuğumuz, en önemsediğimiz enfeksiyon korneal keratit enfeksiyonları. Korneanın enfeksiyonlarına biz keratit diyoruz. Eğer dikkatli, erken tedavi edilmezse körlükle sonuçlanabilir. Çünkü korneanın enfeksiyonu iyileşirken korneamız bizim saat camı gibi saydam, şeffaf bir tabaka. Bura iyileşirken opak renkte, beyaz renkte iyileşiyor ve ışık artık göz arkasına geçmediği için hastalar görme yetisini kaybedebiliyor.
1: Peki hocam, kendi sorularımı bırakıyorum. Takipçimizin birkaç sorusu var. Onlara geçelim. Ben makyajı temizlerken lens gözümde olursa lens gözümün üstüne kaçıyor. Çok zorlayarak çıkarıyorum. Bu durumda ne yapabilirim?
0: Tekrar soralım.
1: Makyaj yaparken lens gözün üstüne çıkıyormuş. İndirirken de zorlanıyormuş.
0: Şimdi şöyle, burada da göz kornea ebatına bakmak gerekiyor. Tekrardan bir göz muayenesine kontak lensleriyle birlikte, kontak lens kabıyla birlikte gitmesi gerekiyor. Reçetesiyle birlikte gitmesi gerekiyor. Çok mobil, çok hareketli bir kontak lens varsa ebatı belki düşürülebilir. Çapı var, çapına bakabiliriz. Bu durumda hastalara şunu da öneriyoruz biz. Eğer bu yaptığınız göz enfeksiyonları, göz makyajları kirpik diplerine çok temas etmeyecek, göz içerisine temas etmeyecek bir halde olursa bu hasta için mesela makyajını yaptıktan sonra da kontak lensini takabilir. Ama tabii burada ince bir nüans var. Göz yakın, göze yakın, kirpik kenarına yakın bir uygulama yapmayacaksa.
1: Makyajdan önce demiştiniz değil mi?
0: Makyajdan sonra

0: Sonra bu hasta için diyorum ya, yani bu tarz hastalar için diyorum, çok mobil olan kontak lens durumlarında da kullanabilir sonrasında.
1: Peki başka bir takipçimiz. Gözü çizdirince geri bozulma ihtimali nedir?
0: Tabii böyle bir ihtimal var mı diye soruyu değiştirelim. Böyle bir ihtimal var. Nedir diyecek olursak bilemeyiz. Her hastada değişir. Şimdi hasta 18 yaşında kontak 18 yaşında koroner refraksiyon cerrahisi geçirdi diyelim. Çok genç bir yaş bu yaş bizim için. Bu hastanın tekrardan numarasının ilerlemesi çok büyük ihtimal. Ya da diyelim ki hastamız 22-23 yaşında ve göz numarası durmamış, sabit kalmamış ve bu hastaya da koroner refraktif cerrahi işlemi yapılmış, göz çizdirme işlemi yapılmış. Bu hastanın da tekrardan numarasının ilerleme ihtimali çok yüksek. Biz burada hastaları seçiyoruz. En önemli kriterlerden birisi göz numarasının en az bir yıl sabit kalması. Göz hekimine gittiniz ve sizi gördü, eski numaranızı bilmiyor. Yani numara artıp artmadığına göre çok değişir bu cevap. Numara sabit kalan hastalarda daha düşük ihtimalle göz numarası artar diyebiliriz. En önemli kriterden birisi numaranın sabit kalması. Bu hastalara yapılırsa bu ihtimal daha da düşer ama kesinlikle sıfır diyemeyiz. Herkes de tekrardan artabilir.
1: Evet, sürekli ekran karşısındayım. İş gereği gözümü çizdirmeyi düşünüyorum ama korkuyorum. Ne yapabilirim? Bir de kaç kere göz çizdirebiliriz?
0: Şimdi reküren göz çizdirmeleri çok riskli. Bu dediğim olaylara geliyoruz. Ya erken yaşta olan hastalar ya da ilerlemesi durmamış hastalarda biz bu problemi yaşıyoruz. Bir kere dediğim gibi aslında ilk başta düzgün göz numarası durduğu zaman çizdirirsek bunlara hiç gerek kalmaz. İlk soruya gelecek olsak da bu dijital göz yorgunluğuyla daha çok ilişkili açıkçası. Hastanın -2 numarası var diyelim. -2 gözlüğü olduğu için ve ekran karşısında çok çalıştığı için gözü yorulmaz. O apayrı bir olay. Dijital göz yorgunluğu ekran maruziyetine bağlı olarak gelişen bir olay. Çizdirse de göz yorgunluğu oluşabilir. Buna da biz dijital göz yorgunluğu diyoruz.
1: Böyle durumlarda ne öneriyorsunuz?
0: Suni göz ışığı kullanılabilir. Hastalar aslında gözleri çok kuruyor. Bunun farkında değiller. Sık sık aralıklarla göz kapaklarının kapatma frekansını kendimizin de belirlemesi lazım. Çünkü bir şeye fokus oluyoruz ve göz kapaklarını kapatma sıklığını çok azaltıyoruz.
1: Evet.
0: Bu durumda bu bilinçli olup kendimiz kapattığımız zaten zaman göz zaten sulanıyor.
1: Şey de hissederiz ya bazen, hani şöyle bir 5 dakika kapatıp durduğumuzda dinlendiğimizi de hissederiz.
0: Evet, evet. Orada aslında göz yüzeyinde bir göz yeşi tabakası var, film tabakası. Hı hı. Bu tabaka tamamen gözümüzü korumak için yaratılmış bir tabaka. Bu da tabaka da kuru gözlerde ve göz çok açık kaldığı durumlarda az alıyor ve gözde az miktarda su kalıyor. Gözde dışarıdaki etkenlere daha hassas, daha savunmasız bir halde oluyor o durumlarda.
1: Peki hocam, bizim sohbetimizde lens kullanımına bağlı gelişen enfeksiyonlardan, korneanın zarar gördüğü keratitten bahsettik. Sizin çalışmanız da enfeksiyonlarla alakalı sanıyorum. Burada enfeksiyonlar neden önemli?
0: Burada biz bu konuda hakikaten çok kafa yorduk. Ne yapabilirdik? Bu hastalara nasıl yardımcı olabiliriz diye düşündük. Bizim çalışmamız öncelikle preklinik bir çalışma. Laboratuvar ortamında çok anlamlı sonuçlar aldık. Normalde kullanılan kontak lenslere, biraz önce anlattığım kontak lenslere pH sensörler ekledik. Ve yine antibiyotik ekledik ve renk değiştirici maddeler ekledik kontak lenslere. Bu ne demek? Enfeksiyon durumunda gözde, bu gözümüzde takılı olan kontak lens renk değiştiriyor. Hasta hemen fark ediyor ve aynı zamanda göze antibiyotik salıyor. Bir an önce aniden hemen tedaviye başlıyor açıkçası. Bu üçlü platformu bir araya getirdik. Hem tanı koyuyor, hem tedavi sağlıyor, hem de koruyucu etki yapıyor aslında bu kontak lensler. Tabii ki bu kontak lens geliştirilme aşamasında. Hı hı. Klinik aşamalara geçilecek ve faz çalışmalarına devam edilecek. Sonrasında pratik hastalara uygulanabilir aşamalara gelecek. Şu an laboratuvarda çok anlamlı sonuçlar aldık. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bizim yarışmada da, Doktor Club yarışmasında da bu çalışma birinci olarak seçildi. Hem Kayserimize bu ödülü getirmiş olduk. Hem devlet hastanemize bu ödülü getirmiş olduk.
1: Tebrik ederiz
0: hem de,
1: hocam.
0: Teşekkür ederim. Hem de klinikte kullanılabilir hale geldiği zaman hastalarımız konforlu bir hayat yaşayacaklar. Kontak lens kullanan hastalar.
1: Peki diğer kontak lenslerle farkı ne ve çalışma sistemi nasıl?
0: Diğer kontak lenslerde böyle bir sensör yok. Enfeksiyon durumunda renk değiştiren kontak lens ve antibiyotik yüklü değil diğer kontak lensler.
1: Kullanım olarak aynı mı?
0: Tabii aynı kullanımda.
1: Hijyen olarak o söylediğiniz her şey dikkat akıllı lenslerde de
0: evet,
1: geçerli. Fakat burada işte herhangi bir enfeksiyona maruz kaldığımızda bunu hemen fark edebiliyoruz. Evet. Ve çözümü de hemen olduğu için acile gitmemize gerek yok mu?
0: Yani şöyle.
1: Bir süre sonra tabii ki göz doktoruna randevu alabiliriz ama o an için.
0: Hastanın konforunu arttıracak bir şey.
1: Evet.
0: Tedavi bir an önce başlıyor. Piyasada günlük kullanılan kontak lensler de var. Günlük kullanılan kontak lensler de sabah takılıyor, akşam çıkartılıp atılıyor. Bunlar daha konforlu. Özellikle kontak lens kullanan ama batma, yanma şikayetinden, konforsuzluktan şikayet eden hastalara biz genelde günlük kullanılan kontak lenslerden veriyoruz. Daha memnun kalıyorlar ama bunun şöyle bir handikapı var. Diğerine göre fiyat olarak daha pahalı kontak
1: lensler. Günlük kullanılan mı?
0: Günlük kullanılan kontak lensler. Onda lens kabı, lens solüsyonu yok tabii. Daha uygun o açıdan bakıldığı zaman ama maliyet açısından toplam değerlendirdiğimiz zaman daha maliyetli bir günlük kullanılan kontak lensler. Yine kontak lens teknolojisi çok gelişti. 45 yaşından sonra yakın uzak görme bozulacak.
1: Evet.
0: Yakın görme bozulduğu için hastalar tekrardan yakın görme yakın gözlükleri kullanıyorlar. 45 yaşında uzağa bakmak için kontak lens kullanan hasta mevcut uzağa bakan kontak uzağa gösteren kontak lensiyle yakını göremez. Bunlara da yakın uzak kontak lensler şu an üretildi. Biz kliniğimizde de deniyoruz. Hem yakınını kontak lensle ayarlıyoruz hem de uzak mesafesini ayarlıyoruz. Hasta kontak lens taktığı zaman hem yakını görebiliyor bir gözlük takmadan hem de uzağı görebiliyor.
1: Şey gibi mi hocam? Biz bu gözlüklerde karşıya baktığın zaman uzağı görebiliyorsun. İşte burnunun önüne eğildiğin zaman yakını şu baş döndüren gözlükler.
0: Bu gözlüklerin kontak lens aşaması da yapıldı.
1: Alışma süreci nasıl oluyor?
0: Eğer uygun yapılırsa, eğer hastaya uygun ayarlanırsa çok kısa sürede hastalar alışıyor. Bizim bu kontak lens muayenelerimiz yaklaşık yarım saat sürüyor. Hastaya özel kontak lensleri deniyoruz. Farklı ebatları deniyoruz. Farklı numaraları deniyoruz. Çok hassas bir çalışma.
1: Hocam böyle özel hastanede çalışıyormuş gibi konuştunuz. Yani
0: evet, hastanemiz çok güzel. Kontak lens birimimiz de var. Özel deneme kontak lenslerimiz de var.
1: Evet, siz devlet hastanesindesiniz değil mi? Evet. Şehir değil.
0: Yok, devlet hastanesi. Evet. Kayseri Devlet Hastanesi.
1: Peki bu tür çalışmalar geliştirilecek mi? Yaygınlaşacak mı? Gelecek süreçte nasıl olur?
0: Tabii çalışmalardan konu açtınız. İlave bir çalışmamız daha var. Yine güzel bir çalışma. Değer bulacak bir çalışma. Laboratuvarlarımız bizim Erciyes Üniversitesi'nde, Eczacı Fakültesi'nde. Orada çalışıyoruz. Şu an hali hazırda deney aşamasında olan bir çalışmamız var ama bizim bir hipotezimiz var, ondan bahsedeyim size.
1: Buyurun.
0: Göz yaşını kullanarak kan şeker tayini yapmaya çalışacağız. Hastalarından invaziv bir şekilde parmaklarını biliyorsunuz kan şekerlerini ölçerken deliyorlar. Bunu yapmadan göz yaşını kullanarak kan şeker tayini çalışmamız var. İnşallah laboratuvar sonuçları da olumlu sonuçlandığı zaman biz bunu da yine halkımıza paylaşacağız. Bilimsel camiayla paylaşacağız. İnşallah başka bir ödülde de onu kullanacağız.
1: İnşallah hocam, ben tebrik ediyorum sizi. Harikasınız. Biz de inşallah siz ve sizin gibi doktorlarımız sayesinde hep böyle güzel haberler veririz.
0: İnşallah.
1: Haberlerimiz maalesef günlerdir kötü.
0: Evet.
1: Biz de inşallah böyle bunlara sevinir. Yapacağımız iyi teknolojilerin yaygınlaşmasıyla
0: yerli gelişen, milli teknolojilerle
1: evet bizimle. Hep bunları konuşur, bunları veririz inşallah. İnşallah. Ve bir daha böyle şeyler yaşamayız
0: inşallah.
1: Kırma kusuru nedir?
0: Kırma kusuru aslında görüntünün tam olarak makulaya, görmemizin olduğu merkeze düşmemesidir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm aslında bir kırma kusuru. Bu hastalarda miyopi, hipermetropi ve astigmatizma hastalarında görüntü makroya tam düşmüyor. Görüntünün asıl değerlendirildiği yere düşmüyor. Kimisinde önüne düşüyor, kimisinde arkasına düşüyor, kimisinde de bir nokta şeklinde değil de noktasızlık, astigmatizmada dağınık bir görüntü oluşuyor. Biz optik ajanları, gözlük, kontak lens gibi ajanları kullanarak, araçları kullanarak görüntüyü düşmesi gereken makulaya düşürmeye çalışıyoruz. Tabii miyopi bizim en sık gördüğümüz refraktif kırma kusuru. Yaklaşık 2050 yılında dünya nüfusunun hemen hemen yarısının miyopi olacağı söyleniyor. Miyopi inanılmaz seviyede artıyor.
1: Miyopi nedir?
0: Miyopi gözün ekseninin normalden uzun olması ve bu sebepten görüntünün retinanın önüne odaklanması. Aslında hastalar, bize gelen hastalar uzağı görememesi şikayetiyle bize geliyorlar. Genelde çocuklarda oluyor bu, çocukluk yaşta başlayan bir hastalık. Tahtayı görememe şikayetiyle aile bize getiriyor çocuğu. Ve eğer tedavi edilmezse çok çok ilerliyor. Miyopin ilerlemesiyle başka göz hastalıkları da, işte retinal hastalıklar, glokom gibi, göz tansiyonu gibi başka hastalıklar da maalesef sürece ekleniyor miyopi sebebiyle. Bu sebepten miyopini durdurabilmek için de çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tabii öncelikle burada ailenin yapması gereken şikayet olsun olmasın çocukları erken yaşta muayeneye getirmek. Bazen hasta gördüğünü düşünüyor. Çocuklar çok farkında olamayabiliyor. Ya da bir gözü görüyor, öbür gözü görmüyor. Onun görmediğinin farkında olamayabiliyor. Bu durumda biz muayenelerimiz sırasında hastanın ne kadar refraksiyon kusuru var, hangi gözü iyi görüyor, hangi gözü kötü görüyor, onu tespit ediyoruz ve ona yönelik tedaviler veriyoruz.
1: Miyop uzağı mı görememekte?
0: Evet, uzağı göremiyor hastalar.
1: Miyopi ile farkı ne?
0: Aynı şey. Miyop,
1: aynı şey. Miyop, miyopi.
0: Burada miyopiyi durduran yeni ajanlar var. Yeni tedavi modaliteleri farklı farklı. Biz de kliniğimizde uyguluyoruz. İyi sonuçlar da alıyoruz.
1: Çocuklarda daha sık görüyoruz değil mi?
0: Evet, çocukluk yaşta daha sık.
1: Bunun bir sebebi var mı?
0: Çocuklar yakına çok bakıyorlar. Hı-hı. İlk başta
1: tablet telefon çok aktif hayatımızda.
0: Ekran kullanımı maalesef. Ve yapılan çalışmalar da dışarıda geçirilen, açık havada geçirilen sürenin az olması da, kapalı ortamlarda geçirilen sürenin fazla olması da miyopi için önemli risk faktörlerinden birisi. Yine çalışma sırasında ışığın az olması, masa ışığının az olması. En önemli etkenlerden birisi de genetik. Annede babada miyopik bir refraksiyon kusurunun olması çocukta da miyopinin olabileceği anlamına gelir.
1: Genel olarak bakacaksak babada yok, annede var.
0: Olabilir.
1: Annede var, babada olabilir. Yok.
0: Hatta şöyle bile olabilir. Anne de baba da normalde hiç gözlük ihtiyacı olmayabilir. Miyopi olmayabilir. Hı hı. Onlarda bile, o çocuklarda bile miyopi olabilir.
1: Görülme sıklığı.
0: Görülme sıklığı çok fazla dedik. Fazla. Burada en önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi amblyopik gözde tembellik. Bir gözde refraksiyon kusuru çok, bir gözde az. Refraksiyon kusuru çok olan, az gören göz daha da az görmeye başlıyor. Hı hı. 10 yaşına kadar tedavi edilmezse geri dönüş olmayan görme kaybı oluyor bu hastalarda, tembellik hastalığında. 10 yaşına kadar bir süremiz var bizim burada.
1: İlerleme süreci uzun mu bu şekliyle?
0: Bu çocukluk yaşta görünüyor tembellik. Hı hı. Diyelim ki bir gözü -1, bir gözü -3. -1 olan gözüyle hasta görüyor, eğer tedavi edilmezse -3 olan göz hiç görmüyor ve orada nöronal gelişim azalıyor. 10 yaşına kadar tedavi edilmezse bu, hı hı, hastalar, yani o göz -3 dediğimiz gözü biz iyi gösteremezsek nöronal gelişim geriliyor ve o gözde tembellik gelişiyor. Tedavi şansı da artık 10 yaşından sonra olmuyor.
1: Tedaviyi süreci yavaşlatma şansımız var mı?
0: Amblyopide mi? Miyopide mi?
1: Miyopide.
0: Tabii miyopide çeşitli ajanlar var.
1: 10 yaşına kadar dediniz değil mi?
0: Amblyopi, tembellik 10 yaşına kadar tedavi ediliyor. Ama miyopi her yaşta tedavi edebiliriz. Miyopi ve amblyopi farklı şeyler. Amblyopi dediğimiz olay gözde tembellik. Bir gözün daha az görme durumu. Tembellik dediğimiz olay. Burada o az gören gözü bir şekilde optik ajanlarla, genelde kontakla, gözlüklerle o gözü de iyi gösteriyoruz. O göz de görmeyi unutmuyor. Diğer gözüyle aynı seviyede nöronal gelişime devam ediyor ve tembel kalmıyor o göz. Miyopi hastalarına gelecek olursak, diyelim ki 10 yaşında bir hasta geldi. -2 gözlükleri var. Gözlüklerini eğer kullanmazsa hasta bir sonraki gelişinde muhtemelen 2,5 ya da 3 olacak. Burada hastanın muayenesi sırasında ne kadar gözlük ihtiyacı varsa onu vermek lazım. Bazen hastalarda şöyle bir yanılgı oluyor. Hocam daha düşük numara verseniz göz numarası ilerlemez belki. Bu bilgi tamamen yanlış. Ya da hastalara biz geliyor -2 numara kullanıyor. Bakıyoruz -2 yetersiz. -3 olmuş. Reçeteyi yazıyoruz, veriyoruz. Bazen aile almayabiliyor. Tekrar kontrole geldiği zaman söylüyoruz neden almadığınızı. Hocam numaralar ilerlemesin diye almadık diyorlar. Bu da yanlış bir bilgi. Belki hasta -3 verdiğimiz gözlüğü kullansaydı bir sonraki gelişinde belki -3.25 olacaktı. Çok küçük bir artış olacaktı. Kullanmadığı zaman, -2 devam ettiği zaman muayenede belki -4'leri, -5'leri görüyoruz. Burada doktor arkadaşları ne veriyorsa gözlükte kesinlikle ailelerin bu reçeteyi alması gerekiyor.
1: Peki bu neye bağlı hocam? Ben bunu çok duyuyorum. Göz numaram büyümeyi durdurmuş diyor bazen. Göz numaram küçülmüş diyor, yani sevindim.
0: Burada en önemli kriter göz neyi hak ediyorsa onu vermek lazım. Bazı kulaktan duyma dediğim gibi laflar var işte, daha küçük verirsen ilerlemez falan. Kesinlikle yanlış bilgi. Burada en önemli yapılacak şeylerden ilki çocuğun refraksiyon kusuru neyse onu vermek lazım. Ne fazlası ne azı.
1: Peki o zaman bu soruyla beraber bizim muayene ardından kontrol sürecimiz ne kadar olmalı?
0: Bu hastadan hastaya çok değişir. Hastanın genetik yapısı, aile yapısı, yaşı çok önemli. Kim hastayı biz 2 ay sonra tekrar gelsin bakalım diyoruz. Kim hastayı gözlük verdikten 2 hafta sonra görüyoruz. Kimisini de artık senin görmen çok iyi. Numaralarında artış görmüyoruz. 1 yıl sonra görebiliriz diyoruz. Hastadan hastaya bu olay çok değişiyor.
1: Evet.
0: Burada en önemli şey doktor kontrolüne gitmek. Doktor hangi sıklıkta, hangi aralıkta çağırıyorsa onun dediğine uyarak muayene olmak.
1: Doktoru da lütfen dinleyerek. Evet. Kontak lensler miyopi tedavisinde de
0: yer alıyor. Artık yeni çıktı o kontak lensler de. Biz yaklaşık 1 yıldır bu camları uyguluyoruz. Miyopiyi durduran demeyelim ama miyopiyi ilerlemesini yavaşlatan, kontrol almaya çalışan diyelim camları kullanıyoruz. Özel üretilmiş gözlük camları var. Yeni bir markada kontak lens üretimine başladı. Kimler kullanıyor? Normalde biz kontak lensleri biraz önce anlattım. Çocuklara çok vermiyoruz. Ama yine bir hekim arkadaşımızın kızı kullanıyor. Basket oynuyor. Basket oynarken kontak lens kullanıyor. Gözlük kullanamayacağı için. O tarz hastalara da miyopi progresyonu yavaşlatan kontak lenslerden veriyoruz. Tabii bunların hepsi doktor gözetiminde olması gerekiyor. Kim hastanın kullanmaması gerekiyor. Klinikte hastalar etraflı da değerlendiriliyor. Sadece bir numaraya bakarak değil, biz karşımızdaki hastanın yaşam tarzına da dikkat ederekten bu refraksiyon kusurunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz.
1: Peki hocam, benim sorularımın sonuna geldik. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ya da konumuzu son olarak toparlamak istersiniz. Konumuzla alakalı söyleyeceğiniz bir şey
0: ben
1: var.
0: Ben de göz sağlığı çok ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyorum. Özellikle çocuk yaşlarda, ailede bir genetik, annede babada gözlük kullanımı varsa, özellikle çocuklarını rutin periyodik aralıklarla göz muayenelerine getirmeleri gerektiğini, özellikle kontak lens kullanan hastaların gözde en ufak bir problem, batma yanma durumunda bile göz doktorlarına başvurmaları gerektiğini söylüyorum. Yine çocuklar özellikle ekran karşısında çok uzun vakit geçiriyorlar. Bunlar da miyopi ilerlemesini çok arttırıyor. Çocukların ekran süresini mümkün olduğunda kısaltalım. Yakın mesafeden çalışıyorlar. Bu bizim ailenin gözetiminde olsun. Düzenli muayeneler yaptırmalarına da dikkat edelim. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Bize verdiğiniz güzel bilgiler ve güzel haberler için de çok teşekkür ederiz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah şehrimiz için de ülkemiz için de hayırlısı olur.
0: İnşallah.
1: Değerli izleyicilerimiz, Sağlık Olsun programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.
2: Hastalıklardan korunmanın yollarını, doğru beslenmeyi, en yeni tedavi yöntemlerini ve uzman görüşlerini ekranlarınıza getiriyoruz. Sağlık Olsun, Bilgenur Ülger'in sunumuyla her Perşembe saat 17'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yayın tekrarı. Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu ve yer yer güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklıksa 7 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 18, Akkışla Felahiye 20, Özvatan Tomarza Bünyan 21, İncesu Sarıoğlan 22, Develi Yahyalı Yeşilhisar 23 derece, çevre illerde Yozgat Nevşehir 19, Sivas 20, Niğde Kırşehir 21 derece, büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melik Gazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti. etti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmelerle karşınızdayız. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş Başkanlığındaki Hamas heyetiyle görüştü. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray böylece Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek, bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alelen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından Avrupa Birliği'ne yönelik net mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı, ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa kıtası için bir kazanç olacağını vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır diyerek stratejik önemin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bilimden yapay zekaya, savunma sanayisinden siber güvenliğe kadar her alanda yüksek teknolojili üretimin önemine değindi. Tekin, tam bağımsızlık iddiasının Türk gençleri ve mühendisleriyle süreceğini belirtti.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
0: Engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akbıyıklızade Hasan Ağa vakasını konu alıyoruz. Kayseri'nin dar sokaklarında yankılanan ayak sesleri 1820 yılının Ramazan gecelerinden birinde tarihe kara bir iz bırakacaktı. Şehir halkı teravih namazından dönmüş evlerine çekilmişti. Fakat o gece gölgelerin arasından bir zorbalar sürüsü ilerliyordu. Başlarında dönemin en korkulan Yeniçeri eşkıyalarından Akbıyıkoğlu Hasan Ağa vardı. 22 Ramazan 1820'nin ikinci gecesi yani 12 Haziran, Hasan Ağa ve etrafına topladığı 14 adamı Lale Paşa mahallesindeki bir konağa yöneldi. Konağın sahibi peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmekle görevli Nakibül Eşraf Kaymakamı Molla Zahid Efendi'ydi. Kapılar kırıldı, konak basıldı. Hasan Ağa, Molla Zahid'i ve amcasını katletti. İçeride bulunan eşraftan bazılarını da ağır yaraladı. Şehirde sabah olduğunda fısıltılar hızla yayıldı. Hasan Ağa kan döktü. Kayseri'nin eşrafı büyük bir korkuya kapılmıştı. Bir süre sonra ileri gelenler olayları görüşmek için Feyzizade Fethullah Efendi'nin konağında toplandılar. Ancak Hasan Ağa'nın gözü daha da kararmıştı. Önce Talas'a saldırdı, köyü yağmaladı, masumları öldürdü. Ardından Kayseri'ye dönüp 500 adamıyla Fethullah Efendi'nin konağını kuşattı. Konağın duvarları direnişe sahne oldu. Fethullah Efendi bir yandan savaşırken diğer yandan akrabası ve şehrin müteselimi Akçakayalı Salih Ağa'ya haber gönderip yardım istedi. Ne var ki Salih Ağa Yeniçerilerin taraftarıydı. O kritik anda sorumluluk almaktan kaçınmadı ve çiftliğine çekildi. Çaresiz kalan Fethullah Efendi konağı yarıp kurtuldu ve Akçakaya'ya sığındı. Fakat eniştesi Salih Ağa onu kabul etmedi. Umutsuzluk içinde Hisarcığa geçti. Bir yakınına sığındı. Ama bu yakın gördüğü kişi ihanete yöneldi. Hasan Ağa'ya haber uçurdu. Hasan Ağa'nın adamları Fethullah Efendi'yi yakalayıp yolda öldürdüler. Başını bir mızrağa geçirerek şehir sokaklarında dolaştırdılar. Bu sadece bir ölüm değil, halkın yüreğine saplanan korkunun sembolüydü. O gece Fethullah Efendi'nin konağında bulunan pek çok Kayseri ileri geleni de aynı akıbete uğradı. Güpgüpzade Hacı Bekir Ağa, Fethullah Efendi'nin oğlu Adil ve yeğeni Nazif Efendi, Tosun Bayraktar Ağa, Gesili Bey'in yeğeni ve yaklaşık 20 kişi daha öldürüldü. Konağın içi yağmalandı, ardından ateşe verildi. Duman göğe yükselirken sadece bir çocuk sağ kalabildi, Hilmi. Onu haremden bir kadın saklayıp kurtarmıştı. Bu vahşetin ardından Hasan Ağa Kayseri'ye girip mutasarrıflık makamına oturdu. Kendisini müteselim ilan etti. Birkaç gün sonra şehre tayin edilen Borlu Mühtizade Hacı Hüseyin Paşa ise direnişi önlemek için Hasan Ağa'yı resmen vekil olarak tanıdı. Fakat bu saltanat uzun sürmeyecekti. Hüseyin Paşa kısa zamanda çevre köylerden 15 bin kişilik bir kuvvet topladı. Durumun değiştiğini gören Hasan Ağa birkaç adamıyla Hacı Bektaş kasabasına kaçtı. Ama yakalandı ve Kayseri meydanına getirildi. 1 Ağustos 1820 günü at pazarında idam edilerek eşkıyalık serüveni sona erdi. Adamları da tek tek ortadan kaldırıldı. O günlerin Kayseri'sinde dolaşan bir meczup vardı. Koltukçu denilen bu zat halk arasında ermiş kabul edilirdi. Rivayete göre bir gün yolda Molla Zahid'e rastladı ve Molla Zahid çocuklar açtır diye bağırdı. Molla Zahid bunu hakaret sayıp adamı da öldürdü. Bunun üzerine koltukçu Osman Efendi'nin oğlunun anasını ağattım diye inledi. Çok geçmeden Hasan Ağa vakası patlak verdi. Halk bu sözleri uğursuz bir işaret olarak gördü. Bugün Kayseri Müzesi'nde sergilenen arkası tırtıklı bir pala Hasan Ağa'ya ait olduğu söylenir. Demir pas tutmuş olsa da şehir tarihinde açtığı kanlı iz hala unutulmaz. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı bulutlu ve yer yer güneşli geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 22, en düşük sıcaklıksa 7 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı Sarız 18, Akkışla Felahiye 20, Özvatan Tomarza Bünyan 21, İncesu Sarıoğlan 22, Develi Yahyalı Yeşilhisar 23 derece, çevre illerde Yozgat Nevşehir 19, Sivas 20, Niğde Kırşehir 21 derece, büyük kentlerde Ankara 22, İstanbul 21, İzmir 26 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Mirasın izleri.
5: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliğini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Binlerce yıl süren medeniyetlerin mirasını, doğa ve kültürün eşsiz uyumunu gözler önüne seren, UNESCO tarafından dünya mirası olarak korunmaya alınmış değerli hazinelerdir. Her bir taş, her bir yapı ve her bir peysaj, insanlık tarihinin ortak belleğine ışık tutmaktadır. Bu programda Divriği Ulu Camii'nden bahsedeceğiz. Anadolu'nun kalbinde, Sivas'ın Divriği ilçesinde, taşın dile geldiği, insan emeğinin sanatla birleştiği eşsiz bir yapı yükselir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. 13. yüzyılın başlarında inşa edilen bu külliye, yalnızca İslam mimarisinin değil, tüm insanlığın ortak mirasının en nadide örneklerinden biridir. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınan eser, günümüzde hala hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Böylece hem ruhun hem de bedenin iyileştiği, ilahi huzurla tıbbi tedavinin aynı çatı altında birleştiği bir mekan ortaya çıkmıştır. Bu, dönemin ileri görüşlü şehirleşme anlayışının da bir göstergesidir. Divriği Ulu Camii'nin en dikkat çekici bölümleri şüphesiz taç kapılarıdır. Üç ana giriş kapısının her biri, farklı bir sanatçının elinden çıkmışçasına benzersizdir. Kuzey, batı ve doğu cephelerinde yükselen bu görkemli kapılar, taşın en ince detayına kadar oyulmasıyla ünlüdür. Kapılardaki motifler öylesine zengindir ki, her bir kareye bakıldığında farklı bir desen, farklı bir sembol fark edilir. Üstelik günün farklı saatlerinde, güneş ışığının açısına göre gölgeler değişir, motifler adeta yeniden canlanır. Sabah ayrı, öğle ayrı, akşam ayrı bir yüz gösterir. Bu yüzden kimi tarihçiler, Divriği'nin taç kapılarını taş üzerine işlenmiş canlı bir Kur'an tefsiri olarak tanımlarlar. Caminin içine adım atıldığında görkemli sütunlar, kubbeler ve kemerlerle karşılaşılır. Ama dikkat çekici olan hiçbir sütunun diğerine benzememesidir. Her sütun kaidesi, her başlık, her kemer farklı bir üslupla işlenmiştir. Bu çeşitlilik yapının tek bir sanatçının değil, pek çok farklı ustanın emeğiyle şekillendiğini gösterir. Sanki her usta kendi imzasını bırakmış, fakat hepsi aynı ahengin içinde birleşmiştir. Mihrap da ayrı bir sanat şaheseridir. İnce taş işçiliği, oyma teknikleri ve sembolik motiflerle süslenen mihrap, hem dini bir derinlik hem de estetik bir zenginlik taşır. Kubbenin göğe yükselen ihtişamı, iç mekana ilahi bir atmosfer kazandırır. İnsana sadece ibadet duygusu değil, aynı zamanda hayranlık ve huşu hissi de verir. Darüşşifa bölümü ise dönemin sağlık anlayışını yansıtır. Burada hastalara şifa dağıtılır, hekimler çalışır, tedavi yöntemleri uygulanırdı. İbadethane ile hastanenin aynı külliye içinde bulunması, Anadolu'daki toplum hayatının ne kadar bütüncül bir anlayışa sahip olduğunu ortaya koyar. İnsan bedeniyle ruhunun birlikte iyileştirilmesi gerektiğine dair felsefe, Divriği'de taş ve sanat aracılığıyla somut hale gelmiştir. Divriği Ulu Camii'nin bir diğer sıradışı özelliği, alışılmış Selçuklu camilerinde görülen avlu düzeninin burada yer almamasıdır. Bu durum, yapıyı mimarlık tarihinde ayrı bir konuma yerleştirir. Çünkü o dönemin cami anlayışından farklı olarak tasarlanan bu plan, Anadolu'nun özgün mimari gelişimini de gözler önüne serer. Külliyenin taş işçiliği, yalnızca dini değil, aynı zamanda kozmik ve felsefi semboller de barındırır. Bitkisel motiflerden geometrik desenlere, hayali yaratıklardan sonsuzluğu simgeleyen süslemelere kadar çok geniş bir yelpaze kullanılmıştır. Bu süslemeler hem İslam estetiğini hem de dönemin kültürel çeşitliliğini yansıtır. Taş işçiliğinin bu zenginliği nedeniyle Divriği, kimi sanat tarihçileri tarafından Anadolu'nun Elhamra'sı olarak da anılmıştır. Divriyulu Camii ve Darüşşifası yalnızca bir ibadet ve tedavi mekanı değil, aynı zamanda Anadolu'da inanç, sanat ve bilim dünyasının nasıl iç içe geçtiğini kanıtlayan bir başyapıttır. Bugün bu yapıyı gezen herkes, taşların sessizce konuştuğunu, ustaların asırlar öncesinden günümüze seslendiğini hisseder. UNESCO Dünya Mirası listesine alınması da işte bu yüzden tesadüf değildir. Divriği Külliyesi sadece Türk İslam tarihine değil, tüm insanlığa ait evrensel bir değerdir. Onu görmeye gelen ziyaretçiler yalnızca bir camiyi değil, taşın sanatla buluştuğu, zamanın ötesine taşınmış bir hikayeyi de seyretmiş olurlar. Bugün Divriği'nin bu eşsiz mirası, geçmişin sanatçı ellerinden bugünün gözlerine ulaşan bir köprü gibidir. İnsanlığa, ortak kültürün ve estetiğin nasıl evrensel bir değere sahip olduğunu anlatır. Ve bize şu gerçeği hatırlatır. Bazı yapılar vardır ki taş olmaktan çıkar, insan ruhunun, emeğinin ve inancının sembolüne dönüşür. İşte Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası tam da böyle bir anıttır.
0: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti. Saati
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyükşehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle karşınızdayız. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş Başkanlığındaki Hamas heyetiyle görüştü. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının Gazze'den ayrılmasını hedefleyen her türlü adıma karşı kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğini ifade etti. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray böylece Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olma başarısını gösterdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddialara tepki göstererek, bilinçli dezenformasyon yapıldığını, yanlış bilgiyi alelen kamuoyuna yayma girişimleri hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağını açıkladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alelen yayma suçlamasıyla re'sen soruşturma başlattı. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından Avrupa Birliği'ne yönelik net mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı, ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa kıtası için bir kazanç olacağını vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır diyerek stratejik önemin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bilimden yapay zekaya, savunma sanayisinden siber güvenliğe kadar her alanda yüksek teknolojili üretimin önemine değindi. Tekin, tam bağımsızlık iddiasının Türk gençleri ve mühendisleriyle süreceğini belirtti.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
7: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
0: Yayın tekrarı.
8: Gülüş, insanın en güçlü imzasıdır. Ağız ve diş sağlığından estetik gülüş tasarımına, çocuklardan yetişkinlere diş bakımı, doğru bilinen yanlışlar ve dişle ilgili merak edilen her şey bu programda konuşuluyor. Sağlıklı Gülüşler, Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla her salı saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler başlıyor.
9: Sağlıklı Gülüşler bundan böyle her salı saat 10'da sizlerle olacak. Çok değerli diş hekimlerini ağırlayacağız. Diş sağlığı ve ağız sağlığıyla alakalı her şeyi konuşuyor olacağız bu ekrandan. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, diş hekimi Burhan Dağlı bizimle birlikte. Nasılsınız?
10: Sağ olun, sizler nasılsınız?
9: Çok teşekkür ediyorum hocam. Bizler de iyiyiz. Bugün kısmet olursa uzunca bir süre 45 dakika 1 saat boyunca bizi takip edenlere özellikle ortodonti ve dijitalleşmeyi konuşuyor olacağız. Ama ilk olarak Burhan Dağlı kimdir diyelim, sizi tanıştıralım dinleyicilerimizle ve izleyicilerimizle.
10: Teşekkür ediyorum. Ben diş hekimi Burhan Dağlı. 99 yılında Mersin'de doğdum. İlk orta ve lise öğrenimi orada tamamladım. 2017 yılında Mersin Yahya Kerfen Lisesi'ni bitirdikten sonra bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi almak için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs kampüsündeydim. Sonrasında 2023 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim ve okulumu bitirir bitirmez burada yerel bir sağlık grubunda diş hekimi olarak görevime başladım. 2 aylık bir genel diş hekimliği sürecimin ardından artık ortodontik klinik uygulamaları olarak kurum beni değerlendirdi. Şu anda hali hazırda Londra Diş Hekimliği Enstitüsü'nde ortodonti diploma programında eğitimimi sürdürmekteyim. Ve burada hastalarımıza Kayseri'de ve çevre illerde sağlık hizmeti vermeye devam etmekteyiz.
9: Kayseri nasıl oldu? Neden Kayseri?
10: Kayseri nasıl oldu? Yani o dönem zaten biraz daha gruplaşan, büyüyen yapılarla ilgileniyorduk. Çünkü Türkiye'de sağlık sisteminin açıkçası, bu tabii çok farklı bir konuya girmiş olacağız ama Türkiye'de sağlık sisteminin ilerleyişi açısından bazı bir takım eksiklikler görüyorduk. Sağlık sistemleri içerisinde yer alan biri olarak, çünkü okuduğum okul da Medipol Üniversitesi olduğu için orada sistemsel olarak da konuyu ele alabiliyordunuz. Ve şunu gördüm, kişisel muayeneler, buna yurt dışında private practice diyorlar, kişisel pratikte yaptığınız sağlık hizmetleri çok kısıtlıydı ve Kayseri bu anlamda büyümeye çok açık bir yerdi. Evet. Zaten o anlamda da hiç boşluk yaşamadık diyebilirim. Yani direktmen burada bir iş bulabildik diyebilirim.
9: Hı hı. Genç, dinamik, başarılı bir doktorla bugün diş sağlığını konuşacağız. Özellikle konumuzun başında şu var: dijital diş hekimliği nedir? Evet. Yeni yeni hayatımıza giriyor ve hastalara ne gibi avantajlar sağlar diye başlayalım isterseniz.
10: Aslında bunun avantajlarını saymakla bitmez ama nasıl olduğunu tanımlayalım. Aslında dijital diş hekimliği yeni bir kavram değil veya son 10 yıllık bir kavram değil. Sonuçta diş hekimliği çok geçmişten beri, belki milattan önce çok eski yıllara dayanan bir pratik olsa da günümüzde bunu analitik ve bilimsel olarak ele almaya çalışıyorsunuz ve bunu yaptığınız zaman yaptığınız uygulamaların veya değerlendirmelerin dijital altyapıdan zaten sürekli olarak destekleyebilmeniz, evet, lazım. Pek çok tıbbın branşında böyle. Ama diş hekimliğinde özellikle bugüne dair bu sorunun cevabını ele almak gerekirse son 10 yılda bu ciddi bir atılım haline geldi. Artık imkanı olan, bu altyapıyı kurabilen kliniklerde veya sağlık merkezlerinde her şeyin tamamen bir dijital iş akışıyla aktığını görüyorsunuz. Bu tabii iki sonuç doğurdu hasta açısından. Birincisi, demin dedik ya, münferi muayene, private practice diye. Bu şahsi muayenelerin, muayenehanelerin hizmet çapı aslında belirli. Orada hastaya belirli bir tedavi uygulayabilirsiniz. Belirli bir hizmeti verebilirken tamamıyla dijitalleşmiş bir altyapıda orada olmayan hizmetleri bile dijital, örnek veriyorum, ben sizin şu anda kendi imkanlarımızla ağzınızın bir dijital kopyasını elde edip bununla ilgili Amerika'da bir plak ürettirebilirim. Veya İstanbul'da oraya hiç gitmeden size özel bir estetik restorasyon ürettirebiliriz. Bu anlamda aslında siz bulunmadığınız bir yerde üretilebilen bir hizmeti almış oluyorsunuz. Daha da önemlisi burada kesinlik. Yani sonuçta daha evvelden yapılan restoratif veya başka işlerde, tedavilerde çok fazla birebir sizle örtüşen bir şey olmayabilir. Çünkü elle yapılıyor. Ama dijitalde makine hassasiyetinde ilerlediğiniz için daha kesin sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bu da tabii ciddi bir fark yaratır. Bir diğer konu öngörülebilirlik. Aslında bu çok atlanıyor. Yani bu iki bahsettiğim konu aslında halk arasında bile çok sıkça bilinen konular. Evet, farklı bir yerden hizmet alabiliyoruz veya daha ötesinde kesin bir şey alabiliyoruz ama daha öncesinde nasıl olacağını görmeniz hasta açısından çok önemli.
9: Çok önemli hem de.
10: Çünkü planlamaya hastayı aktif dahil edebiliyorsunuz. Bunlara yine detaylı değiniriz ama özetle hasta açısından çok ciddi avantajları olan bir sürece giriyoruz. Ama oyunun da tamamen değiştiği bir sürece de giriyoruz herkes açısından.
9: Evet, gerçekten işleri çok daha pratikleştiren ve net bir şekilde aslında yapılacak işlemi de hem doktorun hem hastanın önüne seren, müthiş iş kolaylaştıran bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Peki yine dijital gülüş tasarımından gidersek estetik diş tedavilerinde gerçekten fark yaratıyor mu demişiz bir diğer soruda.
10: Kesinlikle fark yaratıyor. Yani burada demin bahsettiğim husus aynı. Büyük şehirlerde imkanın daha yaygın olduğu yerlerde insanlar iyi bir estetik diş sağlığı hizmeti alabiliyordu. Veya atıyorum çok yaygın olmayan yerlerde tek bir kişiden veya bilemediğiniz iki kişiden bu hizmeti alabilirken bugün hasta bulunduğu yerde bir diş hekimine başvurarak kendisinin dijital bir altyapısı

0: mesafesinde İstanbul'da, Ankara'da, Kayseri'de üretilen bir estetik diş tedavisine orada da uygulatabilecek. Aslında bu hasta açısından demin de anlattığım gibi çok önemli bir konu. Asıl mühim olan konu, planlama noktasında şu anda bu var zaten, birebir dahil olabiliyor aslında. Bir yazılım var şu anda ve bu yazılımı bütün aslında üreticiler, laboratuvarlar kullanıyor. Hekimler de birebir kullandığı zaman direkt laboratuvarın içerisine girip hasta ve orada fiziki olarak bulunmasına gerek yok. Kendisine ait yapılacak dişe müdahale edebiliyor. Bu da çok ciddi bir avantaj sağlamakta tabii ki aslında. Hı hı.
1: Dijitalleşme diş hekimliğinin geleceğini nasıl etkileyecek demişiz. Burada iki soru var, isterseniz bununla başlayalım. Dijitalleşme, hı hı, diş hekimliğinin geleceğini nasıl etkileyecek?
0: Geleceğini az evvel aslında biraz bahsettik. Yani bunun maliyeti düştüğünde, teknoloji yaygınlaştığında, şimdi ilk teknolojiler çıktığında hep böyledir. Genelde şu an bugün elimizde kullandığımız telefonlar bir dönemin sadece belirli ülkelerinde olan askeri teknolojileriydi aslında. Evet. Veya bugün bizim ağız içi tarayıcıları klinikte uyguluyoruz. Bir dönemin sadece yine askeri teknolojileriydi ve halka açık şeyler değildi. Ama bunlar zaman içerisinde eskiyor, demode oluyor ve savunma teknolojilerinden çıkıp sağlık teknolojilerine, iletişim teknolojilerine dönüyor. Bu zamanla yaygınlaşıp arttıkça araştırma geliştirme faaliyetleri şu an aslında tam maksimumda değil. Yani bunu da değerlendirdiğiniz zaman dental teknoloji şu anda tam pik yaptığı dönemde değil, ama pik yaptığı dönemde bütün ilçelerde bence dijital altyapısı olan dental sağlık merkezleri olacaktır. Ama en önemlisi, münferi muayeneler bundan biraz kötü etkilenebilirler. Çünkü sonuçta bu dijital teknolojilerde sadece bir tarayıcı cihazı aldım veya sadece bir estetik uygulama cihazı aldımla içinden çıkamazsınız. Bütün bir altyapıyı bir arada bulundurmanız lazım. O yüzden çok daha büyük sağlık endüstrilerinde büyük yapılar görmemiz artık mümkün. Bunun örneğini zaten Amerika'da görüyoruz. Yani şu anda Amerika'nın sağlık sistemini incelediğinizde çok büyük diş sağlığı merkezleri veya çok büyük sağlık merkezlerinin içerisinde pek çok imkanı bir araya getirerek aslında bir merkezileşme de söz konusu. Bir endüstriyeleşme de söz konusu. Yani eskiden bizim sektör bu kadar endüstriyel bir sektör değildi. Evet, belli bir malzeme ihtiyacınız var. Kendi kendinize uygulayabileceğiniz bir şey değil veya belli bir teknisyene, laboratuvara, bir üretim safhasına ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama bunun biraz daha butikten çıkıp endüstriye gittiğini göreceğiz. Çünkü bu kadar büyük sistemleri kendi başınıza kontrol etmeniz mümkün değil. İş yükünün ve üretimin planlanıp dağıtılması lazım.
1: Evet. Ortodonti, artık ortodontiye de biraz giriyoruz, evet, hocam. Dişleri düzeltmek midir yoksa yüz estetiğini ve fonksiyonunu da etkiler mi? Yani sadece diş mi konumuz, komple yüze hedef alıyor mu?
0: Halk arasında bilinen kadarıyla dişleri düzeltmektir. Çok nadiren de olsa hastalar bunun aslında yüz estetiği olduğunu da bilir. Şimdi kafatasımızı ele alırsak burada alt çenemiz dışında hareket eden bir kısım yok.
1: Yok, evet.
0: Dolayısıyla buranın tek eklemi de aslında alt çene kemiğiyle ilişkili ve alt çene kemiğinin ne kadar önemli olduğunu, bu alt çenenin mekanizmasının ne kadar önemli olduğunu biz gençlere veya bundan muzdarip olmayanlara anlatamayız. Bunu bize doktorlar değil, bundan muzdarip olup da bunun sıkıntısını çeken, genç yaşta nadiren de olsa var, orta yaşta ve ileri yaşta insanlar size bunu çok güzel anlatırlar. Hayat konforunun ne kadar sıkıntılı, evet, etkilediğini. Dolayısıyla burada ister ortodontik tedavi olsun, ister çene veya diş sağlığı ile ilgili yapılacak bütün tedaviler olsun, öncelikle eklem sağlığına dikkat edilmeli. Eklem sağlığı insanın yüzünü, konuşmasını, kas aktivitesini, her şeyini etkileyen bir husus ve iyi bir eklem sağlığı olmadığında biz bunu hastalara şöyle anlatıyoruz. Bir mekanik bir parçadan, bir makineden farkı yok çenenizin diyoruz. Klimanın içerisindeki pervaneden, aracınızın içerisindeki bir şanzıman mekanizmasından farkı yok. Eğer doğru konumlanırsa uzun yıllar sorunsuz çalışır, ama hatalı konumlamalarda maalesef mekanik unsurlar tahrip ederler kendilerini. Dolayısıyla kendi çenenizi de tahrip etmemek için aslında sağlıklı bir çene yapısına sahip olmak lazım. Bu işin ortodontik tedavi boyutuna gelirsek, doğru yapılmış bir ortodontik tedavi hastanın yalnızca dişlerinin konumunu değil veya dişlerinin düzgün estetik bir dizilimini değil, bunun da ötesinde doğru bir çene kapanışı ve doğru bir yüz simetrisini de uydurmalıdır. Bu sadece bir estetik kazanım değildir. Bu ciddi bir sağlık kazanımıdır. Evet. O yüzden zaten aslında birçok hasta artık bu konuda çok bilinçli. Özellikle internet geldiğinden beri yani çok popüler hocaları dinleyebiliyorlar. Bu konuda otör diyebileceğimiz yerli veya yurt dışından insanların bu konuyla ilgili kısa 10-15 dakikalık söylediklerini dinlediğinde hastalar zaten bilinçleniyor. Evet. Ama maalesef hala daha çok bilinçsiz, yani nasılsa doktor veya nasılsa sağlık uygulayıcısı deyip tedavi gören hastalar da var. Bunu da çok sıkça yaşıyoruz. Yani aslında öyle bir soru sordunuz ki nereden ele alsak uzun gidecek bir konu. Birçok mesela

0: Ya biz şu anda Kayseri'de en yoğun tedavi uygulayan sağlık merkezlerinden biriyiz ve bunun ağırlık olarak da yaklaşık %50 %60 ortodonti hastası diyebilirim. Hani böyle bakarsanız oldukça yoğun bir hareketlilikten bahsediyoruz ve gelen hastaların 20'de biri, 25'te biri kesinlikle başka bir yerde tedavi görüp mağdur olmuş hastalar oluyor. Baktığınız zaman hiçbir şekilde yüz estetiği veya eklem sağlığı değerlendirilmemiş oluyor aslında. Yalnızca burada bakılan husus hastanın dişleri düzgün bir şekilde yan yana duruyor mu noktası oluyor. Ama bahsettiğiniz çenedeki ilişki tamamıyla mahvolmuş oluyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Hastanın hayat boyunca sağlık durumunu etkileyecek, sadece psikososyal değil ciddi manada ortopedik sorunlara da yol açacak ve hastayı hayattan dahi soğutabilecek bir süreci başlatabilirsiniz. O anlamda tedavi planlamanıza ve tedaviden beklentinize, standartınıza bu konuda çok dikkat etmeniz gerekir.
1: Yani hani inceleyip sık dokumak dedikleri herhalde kesinlikle, bu olsa gerek.
0: Kesinlikle.
1: Biraz burada hasta bilinci, hastanın konuyu anlayabilmesi ve hekiminden de bunu o şekilde talep etmesi çok önemli. Genelde aklımıza gelen, evet, özellikle işte belli bir yaşta, dişlerin gelişim çağında işte ortodontiye ihtiyaç duyulduğu zaten aile tarafından da çocuğun baktığı zaman anlayabildiği bir husus. Tabi bu ilerleyen yaşlarda da
0: Kayseri gibi, çok özür dilerim bölüyorum, Kayseri gibi şehirlerde diş hekimliği fakültesi olduğu için ve biraz da ağız diş sağlığı ileri olduğu için farkındalık artıyor. Ama aslında her bölgede böyle değil. Yani siz etrafınızda birilerinin ortodonti tedavi uyguladığını görürseniz, ağzında tel veya şeffaf plak sistemi vardır veya çocuklara uyguladığımız farklı gelişimsel aparatlar, orada bir farkındalık doğar. Yani bu nedir, neden yapılır? Ama eğer o bölgede bununla ilgili bir farkındalık yoksa veya o ailede, o çevrede, çok uzun yıllar göz ardı da edilebiliyor, evet, maalesef.
1: Yani o süreden sonra belki geç kalınmış oluyor birçok şey için.
0: Kesinlikle.
1: Mesela orada bir sınır var mıdır? Şuraya kadar normaldi ama bu saatten sonra geç kalındı gibi.
0: Şimdi büyüme gelişim çağı bittiyse artık iskeletsel olarak değişiklik yapamazsınız veya buna ihtiyacınız varsa bunu ancak cerrahi olarak sağlarsınız. Yani bir çocuk daha çocuksa veya ergense burada yaptığınız tedavilerde yaşın, büyüme gelişim safhasının durumuna göre tamamen veya kısmi anlamda o kişinin iskeletini, büyüme gelişim paternini yönlendirebiliyorsunuz. Ama örnek veriyorum, hasta artık tamamıyla erişkin oldu, biyolojik olarak da erişkin oldu. Burada yapacağınız her şey çok sınırlı olur. Bazen geç kalındığı durumlarda maalesef o çenedeki kapanışı sağlayabilmek için veya hastanın tekrardan sağlıklı bir şekilde yiyip içip konuşabilmesi için ameliyat yapmanız gerekiyor ve bu ameliyat çok kapsamlı bir ameliyattan bahsediyorum. Çenelerin kırılıp yeniden konumlandırılması gereken, yani mesela bunu genelde rinoplasti ile çok kıyaslar hastalar, burun estetiğiyle, ama kıyaslanabilir seviyede değil.
1: Aynı şey değil yani.
0: Oldukça ağır bir ameliyat ve bu safhaya geçince çoğu zaman mecbur kalıp bu ameliyatı tercih ediyorsunuz.
1: Yani veya orada o gelişim çağında müdahale etse aileler
0: kurtarılır. Kesin kes kurtarılır. Yani çok nadir vakada gelişim çağında müdahale ettiğiniz halde erişkinliğe geldiği zaman ameliyat olan vakalar vardır. Ancak bunlar çok büyük bir istisnadır. Bunun dışında çocukluk döneminde veya ergenlik döneminde büyüme gelişim bir iyi bir ortodontist tarafından veya iyi bir ortodonti uygulayan biri tarafından takip edilirse, bu iş bilinirse, bu anlamda müdahale edilip sonrasında önü alınabilir. Bu kesinlikle doğru. Bunun haricinde şimdi erişkinlerde genelde sorduğunuz sorunun bir diğer tarafı, şunu çok duyuyoruz. Hocam, ben dişlerimin pozisyonundan hiç memnun değilim, konumundan hiç memnun değilim ama örnek veriyorum, yaşım 32, yaşım 45, yaşım 27, ben bu işi artık yaptıramam, benim için çok geç kalındı, mecburen ben bu dişlerimi kestirip kaplama yaptırmalıyım. Bu çok büyük bir yanlış, doğru bilinen çok büyük bir yanlış. Eğer diş etlerinde bir harabiyet yoksa, hasta sağlıklı bir şekilde diş etlerine sahipse, burada ortodonti tedavi 55 yaşında, 60 yaşında insanlara bile biz uyguluyoruz.
1: Bakın çok önemli bir detay.
0: Evet.
1: Çok önemli bir detay.
0: Kesinlikle.
1: Yani belki birçoğumuz böyle biliyoruz konuyu. İşte çene yapısı oturdu, burada
0: çok artık,
1: değişiklik yapılamaz. Öyle değilmiş efendim.
0: Yine çene yapısında değişiklik yapılabilir ama dediğim gibi büyüme yönlü olmaz. Biraz daha kısıtlı olur. Tedavi tabii çok daha zor olur. Zorluktan kastım, hasta belki bir acı çekmez ama normalde 1-1,5 yıllık bir tedavi ise ergenlikte yapacakken 2-2,5 yıla bile vardırılabiliyor bu tedaviler. Bu anlamda tabii ki daha yavaş ilerlese de yine sonuç alınabilir. Birçok hasta geçmişte ortodonti tedavi göremeyen, şimdi birazdan geliriz şeffaf plaklar meselesine, şu an çalışma hayatından veya sosyal yaşamından dolayı da tel kullanmak istemeyip veya kullanamayacak olan hasta şu anda şeffaf plak sistemleriyle demin sorduğunuz dijital ortodonti meselesi sayesinde tekrardan gelip şu anda tedavilerini görebiliyorlar. 20 sene önce olsa belki 10 sene önce olsa mecburen dişlerini kestirip kaplamayla yapay dişlerle yaşamak zorundayken kendi sağlıklı dişleriyle şu an 40 yaşında 50 yaşında insanlar tekrar hayatlarına devam edebiliyorlar.
1: Yani teknolojinin gelişmesi bize ne kadar güzellikler evet. sunuyor. Dediğiniz gibi bir tık da zor. O tellerle özellikle ergenlik çağındaki çocukların kullanabilmesi zaten maalesef ki günümüz Türkiye'sinde o akran zorbalığının çok böyle acı taraflarıyla yüzleştiğimiz bir süreçte işte çocuğu gözlükle ya da efendim diş teliyle okula göndermek, o tedaviyi hem ailenin hem çocuğun sağlıklı, psikolojik olarak sağlıklı bitirmesi biraz zor olabiliyor. Ama işte bu şeffaf plaklar konusuna da gelelim isterseniz. Yani hayatımıza girmesiyle birlikte gerçekten teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz. Bunu her manada faydalanıyoruz diyebiliriz. Önce bir şeffaf plak ve tel, işte bunlar nedir? Birbirlerinden farkları ya da benzer tarafları nedir diye girelim isterseniz.
0: Şimdi tabii bu çok kafa karıştırıcı bir konu olsa da aslında çok basit bir konu. Şimdi ortodonti tedavi nedir? Öncelikle çok kısa tek cümle onu anlayalım. Dişlerin belirli kuvvetler uygulanarak, belirli bir mekanizma kurularak kemiğin içerisinde yüzdürülmek tabiri caizse suretiyle yerlerinin, pozisyonlarının, açılarının değiştirilmesidir. Bu da birçok estetik sorunu çözer. Çünkü çoğunlukla aslında estetik sorunlar Türk toplumuna hele ki baktığınızda dişlerin şekliyle alakalı değil, bulundukları konum, yer ve açılarıyla alakalıdır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla dizilimlerini hallettiğiniz zaman birçok estetik sorunu ortadan kalkıyor. Birçok sağlık sorunu da tabii ortadan kalkıyor. Bu anlamda tel de olsa şeffaf plak da olsa aslında bizim yaptığımız iş çok basit. Belirli bir kuvvet mekanizması ayarlıyoruz. Bu tabii çok zor ve hassas bir iş. Çünkü genellikle o dişi hareket ettirmek için başka bir dişten kuvvet aldığınızdan dolayı bu bir ince bir hesap matematiğine dönüyor. Ve bu matematikte yanılırsanız geri döndürülemez sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. O yüzden çok etkin ve yetkin bir tarafından yapılmalı. Hem bu işi iyi bilmeli hem de bu işi sıkça uygulamalı. Sadece kitaptan da bilmemeli. Sahada da nasıl olduğunu iyi görmeli. Burada şeffaf plak da olsa, tel de olsa bu iş söylediğimiz gibi aynı. Ama aygıt farkları neler? Bir kere keşke model de getirseydik, aslında daha anlaşılır olurdu.
1: Bir dahakine öyle yapalım, olmazsa.
0: Şeffaf plakların buradaki en büyük avantajı görünmezdir. Biz size tel tedavisi uyguladığımız zaman porselen braket de uygulasak, her türlü braket sistemi arkadan takmadığımız sürece dişlerinizin arkasına takılabilen bir tel sistemi var ama bu hem çok maliyetli hem de çok kullanışlı bir şey değil işin açığı. Benim şahsi düşüncem. Tel taktığımız zaman direkt ağzınızda sosyal açıdan sizi etkileyen ve görünen bir şey var. Ama demin dediniz ya akran zorbalığı. Bu konu mesela, ben 99 doğumluyum. 2005'te ilkokula başladım. Bizim zamanımızda çok büyük sıkıntıydı. Yani evet. Ağzına tel takılan bir çocuk bir ay okula gelmek istemiyordu. Onu görünmesin diye.
1: Sokağa çıkmak istemiyordur.
0: Evet. Ama şu anda ortaokul çocuklarında özellikle çok sık çalıştığımız bir grup olduğu için şunu görüyorum. Şeffaf plaktansa teli istiyor ki gösterebileyim.
1: Yani öyle bir şeye mi dönüştü sonradan bu?
0: Kozmetik olarak, yani bu tabii %100 diyemesem de %90 genelleyecek olursam, ağızlarında bunu göstermek, bak benim telim var demek istiyorlar. Hani biraz amiyane bir tabir olacak. O kadar para veriyorsak bari görünsün. Çocukların biraz mantalitesi, ya madem emek ediyoruz, madem bu işi yaptırıyoruz bari görünsün modunda da var. Evet. Ama yine de özellikle erişkinlerde, hele ki mesleğinizin durumuna göre, örnek veriyorum, bir yargı mensubu olabilirsiniz, bir polis memuru olabilirsiniz, bir askeri personel olabilirsiniz komuta kademesinde.
1: Ciddiyeti mi azaltıyor acaba?
0: Teli kesinlikle istemiyorlar. Çünkü zaten görünüş çok önemli. Birçok meslek grubu veya bir satış danışmanısınız, örnek veriyorum, araba galerisinde araba satıyorsunuz. Çok önem veriyor görselliğe ve diyor ki ben kendi üzerimde saçımın telinin bile farklı görünmesini istemiyorum.
1: Evet.
0: Örnek veriyorum, şeffaf plak sistemini denklemden çıkardığınızda bu insanın ortodonti tedavi görmesi mümkün değil. Zaten estetik beklentisi de çok yüksek. Haliyle mecburen tedavi edemiyordunuz bunu geçmişte. Bir diğer avantaj, o yüzden en önemli avantajımız burada görünmezlik. Yeme içme rahatlığı aslında bilinmeyen çok önemli bir konu. Ağzınızda teller varken yediğinize içtiğinize dikkat etmeniz lazım. Ben hastaya bunu şöyle anlatıyorum. Şimdi diyorum, Amerikalılar, Türkler veya bu uzak doğulular çok büyük lokmalar yer. Ama Avrupalılar küçük lokmalar yer. Biz diyorum bu kültürü bırakıp Avrupalıların kültürüne döneceğiz. Daha küçük lokmalarla besleneceğiz.
1: Ekmeği kocaman alıp evet. bizim menemene banmazsak kesinlikle. Yani olmaz.
0: Yani bunu çok farklı dünyanın farklı yerlerinde de olsa aynı davranışı görüyorsunuz. Evet. Buna tabii çok müsaade etmezsen sürekli olarak kırıklar görürsünüz. Veya temizlik anlamında çok zorlar hastayı aralardaki oluklar açısından ama şeffaf plan yine en büyük rahatlığı. Ağzınızdaki bir plağı çıkardığınızda direkt olarak yeme içme anlamında %100 özgürsünüz. Bu çok büyük bir aslında lüks. Çünkü tarihte hiçbir ortodont tedavide yeme içme rahatlığı yoktur şeffaf plağa kadar.
1: Gerçekten o kadar güzel bir noktaya geldik ki.
0: Evet.
1: Yani sağlıkta maşallah diyelim.
0: Çok şükür.
1: İnsanların müthiş konforlu bir şekilde tedavi imkanları sağlanıyor. Yani ben bunu ilk defa duydum. Böyle bir şeye henüz ihtiyaç duymadım kendimle alakalı. Böyle bir kaygım da yok dişlerimle alakalı. Oğlumu ortodont tedavisi görmesi gerekecek. Şimdi 9 yaşında. İşte evet. 10-11 yaş, 12 yaş gibi doktorumuzdan böyle bir bilgi aldık. Ben bu şeffaf plan takılıp çıkarabildiğini bilmiyordum.
0: Ha siz sabit kalıyor zannediyordunuz.
1: Bilmiyordum. Yani Merve de görmüş bu tedavi ama onu da sormadım. Çünkü böyle bir şeyi tahmin bile etmez.
0: Ne gerek var değil mi? Biraz da öyle bakıyor insanlar şeffaf bile. Hani çok afaki geliyor ya ama hı-hı. mesela sık uygulandığı yerlerde de çok ilgi çekici olabiliyor. Çünkü o kişinin konforu çok fark yaratıyor tabii ki.
1: Müthiş bir şey. Evet. Yani yemek yediğinizde çıkartın rahatça yemeğinizi yiyin sonra dişlerinizi fırçalayın. Tekrar takın. Benim gibi bilmeyenler varsa diye bunu özellikle dile getirmek
0: mesela
1: istiyorum.
0: Mesela bir diğer
1: yani
0: örnek vereceğim.
1: Konfor yok.
0: Şimdi günlük kullanım süremiz çok önemli. Biraz disipline de olması gereken bir şey. Çok daha hızlı da sonuç alabiliyorsunuz birçok tedavide tele göre. Bir diğer avantajı bu ama dezavantaj olarak tabii şu anda iyi şeffaf plak sistemleri üzerine maliyet çok yüksek. Tele göre ciddi fiyat farkları var. Bir diğer konu bunu çok disiplinli kullanmanız lazım. Yani evet. öyle ben gün içerisinde kafama göre taktım, kafama göre çıkardım yapamıyorsunuz.
1: Bu rahatlık da fazla insanlar rahat davranabilir mi? Böyle bir durumda çıkabilir
0: oluyor.
1: Mi?
0: Oluyor ama çok sık değil. Yani genellikle özellikle erişkin hasta bunun bilincinde ve farkındalığını yaşayıp genelde çocukluk ve ergenlik çağında bundan farklı sebeplerden maddi olabilir, sıra gelmemiş olabilir. Bulunduğu yerde bu tedavi hiç uygulanmıyor olabilir. Yani gidemediği için de alamayanlar çok fazla. Geriye dönüp bu tedaviyi aldığında bunun bilincinde ve farkındalığını yaşıyor. Ama tabii ergenlerde bazen aman ne olacaksa olsunu görebiliyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Her gün bu kadar sıkı değil ama. Örnek veriyorum istisnai olarak 1-2 günlük boşluklar yaratabilirsiniz. Bu da şu anlama geliyor. Yani telde hiç olmayan bir şey.
1: Evet.
0: Bir programınız var. Önemli bir işiniz var. Mesela ben bugün burada geldim canlı yayına çıktım. Ben takmak istemiyorum şeffaf plak. Eğer kullanıyorsanız olsam şu an takmak istemezdim. Ve bana bu imkanı sağlıyor. Aslında en büyük konfor alanı bu. Geleceğin teknolojisi de diyebiliriz. Ama ne kadar yakın gelecekte, ne kadar uzak gelecekte olur veya teli tamamen tedavülden kaldırır mı? Bunlar hep soru işareti. Tel hep bir kenarda da kalacaktır.
1: Evet, illaki belki de tercih sebebi olan farklı yönleri de vardır öyle değil mi? Yani insanların tercih etmesi için. Mesela dedik ki ergenlik çağındaki çocuklar özellikle
0: kesinlikle
1: için
0: uyumsuzluk varsa veya bazı tedavilerde çok tekniğe girmek istemiyorum. Biraz daha hastaların hani genel kültürünü arttıralım bu konuda veya bilmedikleri konu varsa bunları konuşalım istiyorum ama örnek veriyorum bir gömülü diş varken tel uygulamak benim çok daha rahatıma geliyor. Çünkü onu şeffaf plaklarla hareketli bir aparat üzerinden sağlamak çok zor. Ama örnek veriyorum dikey boyut probleminiz var yüzünüzde. Yani derin kapanışa gitmişsiniz veya açık kapanışa gitmişsiniz. Bunlar çok zor tedavilerdir ve normalde şeffaf plakla çözülemez denilen tedavilerken bizim şu an kullandığımız altyapıda tele göre yarı yarıya süre farkı attığımız şeyler oluyor. Bu tabii hasta açısından çok büyük bir şey. Yani 2 yılda bitecek bir işi 1 yılda bitirebiliyorsunuz.
1: Muhteşem.
0: Aynen öyle.
1: Peki hocam. Özellikle ortodontik tedavi bittikten sonra dişler neden tekrar bozulabilir?
0: Bu bizim en tüylerimizi ürperten, bize evet. soğuk terler döktüren bir konudur. Çünkü takriben bir hastaya 1,5 senenizi harcıyorsunuz.
1: Eyvah.
0: Hastayla akraba oluyorsunuz. Artık sürekli git gel git gel çok güzel bir sonuç alıyorsunuz. Ama sonrasında hasta dişleri tekrar bozulmuş bir şekilde örnek veriyorum 1 sene sonra 1,5 sene sonra bir de sigorta şirketleri mesela bunu çok iyi bilir. Öngörülemeyen hasarlardan hiç hoşlanmaz kurumlar.
1: Evet.
0: Ve bu öngörülemeyen bir hasar olarak bir hem iş yükü hem bir problem hasta açısından da sizin açınızdan da tekrardan yeniden bir programlama isteyen bir konu. Maalesef bunun bozulmasının sebebi şimdi demin aslında bahsettik ya biz dedik dişleri kemikte yüzdürüyoruz.
1: Evet.
0: Bu yüzme neticesinde suyu önümüzden arkamıza iter gibi düşünün ama suyu ittiğimiz gibi kemik arkada birikmez. Kemik maalesef kendini yenilemesi yaş grubunuza göre, tedavinizin kapsamına göre 6 yıla kadar sürebiliyor. Dolayısıyla siz A noktasından B noktasına dişinizi götürdünüz ama o yol boyunca kemikte de bir yarık oluşturdunuz. Şimdi teorik bilgide diyor ki çok uzun süreler tedaviyi bitirdikten sonra tel de kullansan, plak da kullansan hastanın ağzında onu bekletmen lazım ki birazcık kemik gelsin. Ama günümüz
1: plak ve teli mi?
0: Ne olursa olsun tedavi bitti. Siz 18 aylık bir tedavi gördünüz. Hı hı. 18 ay neticesinde de dişlerinizi biz ideal konuma aldık. Ama geldikleri yerden kemiği bir boşluk oluşturarak geldi. Evet. Ve kemik orada hemen oluşmadı. Zaten ergenlik çağında değilseniz kemik oluşum hızınız oldukça düşük. Hı hı. Dolayısıyla burada o A noktasından B noktasına giderkenki süreçte arada bir kemik boşluğu yarattınız. Evet. Oradan dişin kökündeki bağ dokular tekrar geriye doğru dişinizi almak isteyecektir.
1: Eyvah.
0: O anlamda çok uzun süreler aslında tel kullanıyorsanız örnek veriyorum daha kafada otursun diye söylüyorum. O telin bekletilmesi lazım. Hmm. Ama hasta zaten 1,5-2 yıldır ağzında telle yaşamış ve her ne kadar teorini bilseniz de bu işin pratik tarafları da var. Hastanın hayatındaki ergonomisi de önemli. Dolayısıyla koruyucu protokoller uyguluyorsunuz. Burada koruyucu protokollerden en sağlıklı olan bizim kendi klinik pratiğimizde uyguladığımız koruyucu şeffaf plaklar. Hastaya diyoruz ki bunu ilk yıl 16-18 saate yakın tak. Sonra sadece geceleri uykuda tak. 2 gecede bir, 3 gecede bir de olsa yıldan yıla bunu kullandırıyoruz. Hasta bunu kullanmazsa özellikle ilk çıktığı zamanlar dişler tekrardan bozulabiliyor. Ama örnek veriyorum ergenlik çağında yapılan bir tedavide çok daha kolay arada kemik oluştuğu için haliyle bozulma ihtimali de bozulsa bile bozulmanın şiddeti de düşüyor ama erişkin tedavilerde hem vücut çok daha sağlam olduğu için hem de yenilenme hızı düşük olduğu için tekrardan bozulabilir. O anlamda ortodontistinizle veya ortodonti hizmeti aldığınız diş hekiminizle çok iyi bir irtibat halinde olmalısınız ve hastaların en bence önemli konulardan biri çünkü birçoğu çok kısıtlı iletişim kurabiliyor bu hizmeti alırken. Şunu söyleyeyim, bu konuyu iyi konuşun, iyi planlayın, kendinize de bu konuda iyi yol haritası çizin ve bence koruyucu aygıtlarınızı yedekleyin. Çünkü nerede ne başınıza gelecek belli olmaz. Bizim mesela çok fazla asker hastamız var. Askeri personeller çok farklı şartlarda çalışabiliyor. O yüzden mesela örnek veriyorum, onlara bir koruyucu şeffaf plak verirken dişler tekrardan bozulmasın diye bir değil 3 tane veriyoruz. 4 evet. tane veriyoruz ki en azından yanında operasyon bölgesinde nerede ne olacağı belli olmaz, tedavi başarısızlığa uğramasın.
1: Yani çok hassas bir konu olarak o zaman karşımıza
0: çıkıyor. Tedaviden daha önemli diyebilirim.
1: Evet.
0: Yani özellikle erişkinde bence ortodonti tedavi yapmaktan daha önemli bir şey varsa neticeyi korumak. Ama tabii hasta çok etkileniyor, çok büyüleniyor. Yani orada belki uzun yıllar 10-15 senedir 20 senedir muzdarip olduğu dişlerini siz bir anda değiştirdiğinizde bundan çok etkileniyor ve işi bitmiş gibi görüyor. Çok ciddi bir tatmin duygusu hissediyor. Halbuki koruması o sonucu belki dişlerin değişmesinden çok daha önemli.
1: Evet, çünkü tekrar başa dönmeyi ne hasta ne de doktor istemez.
0: Kesinlikle.
1: O zaman erken yaşlarda tedaviye başlanmasının önemi de aslında karşımıza
0: çok önemli.
1: Çıkıyor.
0: Çok önemli. Bravo. Yani bu işi mümkünse kesinlikle erken yaşlarda yaptırmanız lazım. Yapılan etki de burada demin bahsettiğiniz ya, yüz estetiğinden konuştuk, eklem sağlığından konuştuk, eklemdeki etkisi, iskeletteki etkisi, kişinin kas yapısındaki etkisine kadar etkilersiniz. Daha büyüme gelişim çağı devam ediyorsa. Ama bunun öncesinde kalınan tedavilerde pek çok hastada siz her şeyi düzelseniz bile yüz asimetrileri, kemikte bazı uyumsuzluklar kalıyor. Çünkü bunların artık geri dönüşü maalesef cerrahisiz olmuyor ve her hastada da cerrahi riskini kitabi bilgi size alın dese de pratik bilgide biz hastalarımıza çok değer veriyoruz ve kendi akrabamıza, kendi ailemize yapmayacağımız bir tedavi uygulamayacağımız için hastayı da sürekli ameliyat masasına sevk etmiyoruz.
1: Evet. Hocam bir dönem herkes böyle aynı diş yapısı, aynı diş rengi, aynı dizilimle karşımızda bir gülüş çıkarttı.
0: Hollywood smile'dan bahsediyor.
1: Hollywood smile. Yani bu herkes için uygun mu? Böyle mi olmalı? Burada durum ne? Şu anki durum ne? Artık o kadar da görmüyoruz sanki aynı şeyi.
0: Yani bu konuyu bence diş estetiğinden ayırmak lazım. Estetik beklentiler konusu. Biliyorsunuz bir dönem 2010'lu yılların belki başını koyarım tarihsel kronolojik sıralamaya bunu koyacak olursam belli bir güzellik algısı oturdu. Tabii her dönemin güzellik algısı farklı. Yani 70'lerinde farklı, 80'lerinde, 90'larında ama ben açıkçası...
1: Neler var neler, daha çok eskiye gidince o kadar garip güzellik algıları varmış ki bazen evet. Böyle karşımıza çıkıyor, okuyoruz, çok şaşırıyor.
0: Ama şu da var, insanın kendini değiştirdiği güzellik algıları, tabii teknoloji ve imkanla da alakalı bir konu, bu kadar yaygın değildi. Yani geriye dönüp baktığınızda insanlar evet saçlarını bütün hanımefendiler aynı model yapıyordu veya bütün beyefendiler aynı saç taramasını yapıyordu. Aynı benzer kesim takım ceketler veya elbiseler giyilse de bu kadar insanın kendisine bence müdahale ettirdiği bir dönemi insanlık tarihi hiç yaşamadı. Zaten yaşayamazdı. İmkan yoktu bu kadar. Hizmet yaygın değildi.
1: 2000'li bir de hemen yıllarda, görünüyor ya. Şimdi bir şey yapıyorsunuz. Dünyanın bir yerinde biri bir şey yapıyor.
0: Sosyal medya tabii
1: sosyal
0: ki.
1: Sosyal medya sayesinde tabii ki. Ertesi gün bunu tüm dünya görüyor. Evet. Ve bir akım başlıyor, bir heves başlıyor ve birçok insanın da arkasından sürükleyip götürebiliyor.
0: Bunu pazarlama açısından değerlendirirseniz sadece estetik işlemlerde değil, ne olursa olsun dünyada bir ana akım yaratılıyor dediğiniz gibi ve çok alakasız. Yani bugün Amerika'da paylaşılan bir video üzerinden Türkiye'de de siz bir ürün satabiliyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece evet. Viral olması yeterli. Tayvan'da da bunu yapabiliyorsunuz. Singapur'da da yapıyorsunuz. Rusya'da da yapıyorsunuz. Ama estetik konusu biraz daha bence derinden ilerleyen bir konu. Bir de güzellik algısı da oturdu 2010'lu yılların başında. Şimdi diş konusuna gelirsek 2000'li yıllarda ben hatırlıyorum biz televizyonu açtığımız zaman herkesin inci gibi dişleri yoktu.
1: Evet.
0: Herkesin Hollywood smile'i yoktu. Yani dişlerinin arasında boşluklar olan biri çok rahat program sunabiliyordu.
1: Evet.
0: Veya bir ana haber sunucusunun dişleri çapraşık olabiliyordu. Kimse de şunu demiyordu. Ya bu adamın dişleri çapraşık veya bu kadının dişlerinin arasında ayrıklık var. Ama 2010'lu yıllardan sonra bu güzellik konusu, estetik konusu belirli bir güzellik üzerine ilerledi. Hatta bazı markalardan buna tepki geldi. İşte Gucci gibi veya ne bileyim biraz daha böyle marka değeri yüksek markalar işte oversize modeller getirdi.
1: Evet.
0: Yüz estetiğinin farklı olduğu kişilere farklı ödüller verildi. Bu konu da çok tartışıldı. İşte güzel mi değil mi? Ama şu bir gerçek, dünyada beğenseniz de beğenmeseniz de şu an oturmuş bir standart güzellik algısı var. Bunun da dişlerdeki yansımasının adı Hollywood Smile. Bunun tarihçesine dönecek olursak birçok aktörün tabii dişleri çok güzeldi. Hep bu konuşuldu. Sonra bu bir pazarlama aracı haline getirildi. Herkese uygun muya gelecek olursak bence kesinlikle herkese uygun değil. Yani siz bugün bir şov dünyasıyla ilgili bir iş yapıyorsunuzdur veya ne bileyim çok önemsiyorsunuzdur görüntünüzü. Bunu bir psikolojik takıntı haline getirmişsinizdir ki asla yargılamam. Olabilir yani, herkes kendinde bir şeye odaklanabilir. Evet, burada belki diş estetiğinizle ilgili farklı işlemler yaptırabilirsiniz. Ama sırf güzel olacağım kaygısıyla.
1: Bunu takıntı haline getirmeden, öyle değil mi?
0: Aynen, bu takıntı haline getirmeden sırf güzel olacağım kaygısıyla direkt olarak Hollywood Smile talep ederseniz bu size
1: uymayabilir.
0: Çünkü yüzünüzün de bir estetiği var. Her şeyin estetik olarak bir harmonisi var. Burada yüz ebatı, yüzün hangi ekseninin ne kadar uzunluğa sahip olduğu, göz renginiz, yüz açınız, her şey değerlendirildiğinde size uygun bir estetik diş yapısı var. Kaldı ki birçok hastamızda, birçok insanda kendi diş yapıları çok güzel aslında ama sadece renklenme anlamında kozmetik sorun var. Veya örnek veriyorum, çürükler var. Veya ortodontik nedenli en çok karşılaştığımız durum. Dişlerde çapraşıklık olduğu için aslında memnun değil. Bu anlamda yapılacak daha alternatif uygulamalarla, daha minör uygulamalarla, dişleri komple kestirmeden, komple bir seramik lamina yaptırmadan da daha minör uygulamalarla güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz. Maalesef ben uzun vadede bu Hollywood Smile algısının yıkılacağını düşünüyorum. İnsanların biraz daha doğala kayacağını düşünüyorum. Demin de konuştuk programın başında. Teknoloji o kadar gelişiyor ki alelacele insanlara, buradan benim bir hekim olarak, yani bir sonuçta kendi klinik pratiğimiz olsa da buradan bir ticari gelir de sağlıyor olsak da bir hekim olarak hastalara sorumluluğumuz şu. Bence acele etmeyin. Bence sakin olun. Çünkü teknoloji daha geliştiğinde, daha ileri sistemler çıktığında siz dişinizi kestirdiğinizde kalacaksınız.
1: Belki sonra o beğenilmeyecek.
0: Kesinlikle,
1: yani,
0: kesinlikle.
1: Abartı ve gereksiz bulunacak. Bir de böyle sağlığımız üzerinden, vücudumuz üzerinden her viral olan şeyin peşinde koşamayız.
0: Üzülerek söylüyorum, bu bir endüstri. Yani evet. En iyi, sizin sağlığınıza en yarayacak tedavi de bir endüstri, en yaramayacak tedavi de bir endüstri ve birileri bunun üzerinden bir ekonomi döndürüyor, bunun üzerinden bir para kazanılıyor. Haliyle bunun satış pazarlanmasında yapılması lazım. Tabii hastanın beklentisine göre, şimdi Hollywood smile kötüdür, böyle sanki çok şeytani bir şeymiş gibi
1: konuşuyoruz. Demiyoruz, uygun mudur değil midir? Yani kesinlikle olmayabilir. Bunu konuşuyoruz aslında.
0: Birçok hasta da olmayabilir. Yani biz bunu mesela yabancı hastalarda yapıyoruz. Sağlık turizmi uygulamaları çok fazla. İşte Antalya Lara bölgesinde de bulunduğum yapı için söylüyorum. Antalya Lara bölgesinde bir klinik açıp şu anda kendi call center'ımız var. Hastalarla birebir görüşüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde Londra ofisi açmayı da düşünüyoruz. Şu anda görüştüğümüz hastaların birçoğu direkt olarak beni estetik olarak değiştire geliyor. Ama bu insanlara baktığımızda, bu insanlar bulundukları ülkede sağlık hizmeti alamayan, buna imkanları yetmeyen insanlar, Türkiye'de tabii oranın ekonomik koşullarıyla buranın ekonomik koşulları arasında denk getirip aynı zamanda bir tatil hizmeti almak suretiyle burada tedavi olan insanlar ve bunların genelde beklentisi Hollywood smile'a çevir estetik yap oluyor. Bizim biraz daha kendi sağlığımıza odaklanmamız lazım. Özellikle tabii şimdi şunu da iyi ayırmak lazım. Hasta 35-40 yaşına gelmiştir. Artık 50'lere doğru bir yol haritası çiziyordur. Dişler zaten yıpranır zamanla. Çünkü bu sonuçta nasıl bizim bir ömrümüz var, dişlerin de bir ömrü var. Burada biraz daha sıcak bakabilirsiniz yapılacak olan bu tarz restorasyonlara. Ama benim en çok tepki verdiğim 25 yaşında bir hanımefendi gelip bizden bu tedaviyi isteyebiliyor. Veya daha 19-20 yaşında bir erkek ortodontik tedaviyle ben uğraşamam, çok zormuş, işte ben ondan duydum, benim kuzenim yaptırdı, çok sıkıntı yaşamış diyor. Gerçekten de hikayeyi dinlediğinizde çok vahim bir tedavi hikayesi. Profesyonel olmayan kimseler tarafından yapılıyor, uzman veya değil, ama uygulama anlamında standardı düşük tutulmuş bir tedavi. Haliyle baktığınızda hasta bundan soğuyor. Eğer burada siz hastayı doğru yönlendirmeyip ya nasılsa bu tedavi diye bakarsanız, üzülerek söylüyorum, o insanın hayatında geri döndürülemez bir değişiklik yapıyorsunuz. Bir de bu yapılan estetik restorasyonların ömrü de var. Yani sonsuza kadar gitmez. Hadi ben bir lamina taktırdım, seramik en pahalısını bugün üye başına 1000 eurodan yaptırıp 14 üye 20 üye lamina bile yaptırsanız maalesef verdiğiniz paranın karşılığı olarak o size ömür boyu eşlik edemez. Zamanla siz değiştiğiniz için onların da değişmesi gerekir. Bunu da bilinç içinde olmak lazım. Çünkü hastalarda bizim en büyük gördüğümüz, tamam burada bu meseleyi atlatayım ama sonrasında ne olursa olsun psikolojisiyle bakıyorlar, ama 5 sene sonra 10 sene sonra bunlar yenilenmek zorunda kaldığında tabii hasta biraz pişmanlık yaşıyor. Neden kendi dişlerimden vazgeçtim bu kadar erken?
1: Ben şunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Başka bir yayında dişlerimize güzel bakarsak ömür boyu bizimle kalabileceğini, aslında böyle bir şeyin mümkün olduğunu tabii duyduğumda çok şaşırmıştım.
0: Tabii ki.
1: Böyle bir imkan varken işte hep aklımızdaki şu, 60-70 yaşına geldiğimizde en geç, işte bir çevremizde gördüğümüz de o.
0: Ama annemizden, çoğumuzun sonu da öyle olacak.
1: Öyle oluyor, ama böyle olmaya da biliyormuş sağlıklı beslenmeyle. Tabii bu tek bir konuyla alakalı değil. Yani çok yönlü bakılması gerekiyor o ömür boyu o dişlerimize eşlik edebilmesi için. Ama şunu da görüyoruz mesela, 60-70 yaşına gelmiş. Tamam, birkaç tane belki arkadan diş kaybetmiş, ama birçok dişi duran insanları da ben tanıyorum.
0: Bakın, hiç kaybetmeyebilirsiniz.
1: Evet, hiç kaybedilmeyebiliyormuş. Evet. Ben buna çok şaşırmıştım.
0: Ama bu sadece ağzımıza bakarak olmaz. Şimdi yine hep böyle kendi hastalarımızdan gidiyoruz. Hasta karşımıza gelir, daha 50 yaşındadır ama röntgene bir bakarsınız sanki 70 yaşında birinin röntgeni gibi.
1: Evet.
0: Hastaya biz ilk şu soruyu sorarız. Ne yaşadınız, ne stresiniz var? Aslanın direkt cevabı şu olur: anlatmakla bitmez ki. Şimdi burada sadece dişlerimize bakmakla, evet, da olmaz, kendimize de bakmak lazım. Hormonal durum, endokrinal sistem, hormon sistemimiz aslında bizim hayatımızda çok önemlidir. Burada stresimizi kontrol edemezsek, burada kendimize iyi bakmazsak, doğru beslenmeyip sürekli sigara, sürekli zararlı alışkanlıklar, dinlenmezsek, insan nasıl bir makine yıpranıyor, insan daha beter yıpranıyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada bu mümkün değil, ama kendimize iyi bakıp genel vücut sağlığımıza da dikkat edersek, ben 70 yaşında insanların ağzında hiçbir dişin eksik olmadığını çok gördüm.
1: Tabii ki, yani siz tabii ki görmüşsünüzdür. Ben bile tanıklık ettim. O yüzden de böyle bir nimet varken, belki de ömür boyu ya da işte ömrümüzün uzunca bir döneminde dişlerimiz bize eşlik edecekken, onu sadece estetik kaygılarla 20 yaşında, 25 yaşında bu uygulamaları yapıp zarar vermemek lazım.
0: Ve gerekse sürdürülebilirliğini de düşürüyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir çözüm de çok duyuyoruz tabii üzülerek. Hocam çekelim hepsini implant yaptıralım. Benim amcam dayım öyle yaptırmış. Ben artık bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bu genelde çok travmatik hasta bunu söyler. Yani sürekli bir ağrısı vardır. Sürekli bitmek bilmeyen bir kanal tedavisi yaptırır ardına çekim. Kanal yaptırır ardına çekim. Bu hasta psikolojik olarak çok yıpranır. Ve der ki ben bu dişler bana bu kadar zarar veriyorsa çektirip hepsini implant yaptıralım ve tamamıyla bu sorundan kurtulalım. Ama burada çok doğru bir yere parmak bastınız. Yaptırdığınız implant ve onların üzerine taktığınız yapay dişler, yapay uygulamalar bakım olarak kendi dişinizden inanın çok daha zor, çok daha meşakkatli ve biraz işin manevi tarafına gideceğiz ama Allah'ın yarattığı diş tabii ki kulun uyguladığından çok daha iyi. Dolayısıyla burada siz kendi dişinize sahip çıkamıyorken burada vidalı bir ince mekanik sistemleri ağzınızda tutup bunların kırılganlığını, bakımını, yenilenmesini hesaba katarsanız emin olun çok daha zor olacaktır. O yüzden çok kafaya takmamak lazım. Hep aynı yere döndük ama evet. Dijitalleşmeden faydalanabiliriz. Evet, farklı imkanlar var. Bunlardan menfaatlenebiliriz ama en önemlisi burada doğru bir planlamayla, doğru tedavilerle gitmek lazım.
1: Çok önemli. Öncelikle kendi dişlerimize hani değer verip ona sahip çıkmalıyız. Doğru uzmanlarla doğru yol haritası belirlemeliyiz. Kesinlikle. Tabii ki estetik kaygıları varsa bunu da yine doğru uzmanlarla ne olur ne olmazı iyice derinlemesine konuşarak bir yol haritası çizmeliyiz kesinlikle. Anlattıklarınızdan özetle bunu anlıyorum. Bir de tabii şöyle bir durum da var. Yani estetik diş hekimliğinde illaki hatalar da yapılıyor. En sık karşılaşılan hatalar neler?
0: En sık karşılaşılan hatalar bu çevreden gördüğüm, kendimiz çok estetik anlamda hata yapmıyoruz. Bunun sebebi doğru planlamayla gidiyoruz ve dijitalden çok ciddi destek alıyoruz. Ama en sık yapılan hatalar bence hatalı planlama.
1: Evet.
0: Hastanın eğer bir estetik restorasyon talebi varsa şayet bunu direkt olarak doğru bir değerlendirme yapmadan hadi hastayı kaçırmayalım mantalitesiyle maalesef bazı hekim arkadaşlar çok yaklaşıyor. Bu sefer ne oluyor? Ortaya çıkan sonuç hastayı estetik açıdan tatmin etmiyor. Ve geri de alamıyorsunuz iş. İşlemi. Sonrasında orada farklı bir müdahale de yapamıyorsunuz. Şimdi çok teknik yine bir konuya değineceğiz ama bunu aslında bilinçlendirmek lazım. Bazen estetik sorununuzun çözümü, bunu mesela en sık yaşadığım kişiyi söyleyeyim. Çok yakınımdan biriyle yaşıyorum. Kendi nişanlımla biz bu kavgayı her gün veriyoruz. Ortodontik bir tedavi gördü. Ortodontik tedavisinin neticesinde de estetik bir süreci bekleyecek. Ama tam olarak ortodontik tedavi erişkin olduğu için istediği ölçüde olmadı. Bunu ancak biz estetik bir restorasyonla tamamlayacağız. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor bunun neticesinde. Yani diyor ki ben keşke en başında kestirseydim, zirkonyum yapsaydım ve bunu diyen bir doktor yani. O yüzden diyorum ben. Hani aslında bazen anlatamıyorsunuz. Hasta çünkü o an yaşadığı sorunu bilir.
1: Beklenti farklı ya. Bunu karşılamayınca belki doktorun kesinlikle elinde bir şey yok burada. Yani diş hekiminin elinde bir şey yok.
0: Yaşadığı sorunu bilir. Bir de karşılaştığı durumu bilir. O dolayısıyla o aradaki süreci çok fazla hastadan beklemeyip hekimin doğru yönetmesi lazım. Şimdi ama mesela en başlangıcına gittiğimizde ortodontik tedaviyle dişlerin yeri değiştirilmemiş olsaydı yapılacak restorasyon çok uyumsuz görünecekti. Demin anlattığımız konu, hastayı daha elinize aldınız, değerlendirdiniz diş yapısını. Eğer burada o dişlerin mevcut pozisyonlarıyla doğru bir estetik sonuca varamayacağınızı düşünüyorsanız ve yaptığınız değerlendirme buna yönelikse orada estetik yapmak uygun değil. Yani estetik yapılacaksa bile hastanın ortodontik bir tedaviyle dişlerinin yerleri değiştirilmesi gerekebilir. Yani örnek veriyorum, çok basit anlayabileceğiniz bir örnek. Ortada çok ayrık dişlerimiz var üst çenede, ön dişlerimiz tamamıyla ayrık pozisyondalar. Burada siz bunları oturup kaplamaya veya önlerine bir dolgu yapmaya çalışırsanız dişlerin hacmini çok büyütürsünüz.
1: Evet.
0: Bu sefer görüntü itibariyle evet hastanın güzel görünen dişleri olur ama yüzüne uymaz. Başlangıçta yapmanız gereken şey o dişleri birbirine yakınlaştırmaktır. Bunu yaptığınız zaman ancak güzel olur. En büyük yapılan hata maalesef planlama hatasıdır dolayısıyla. Doğru planlanmadan, ölçeklendirmeden girmemek lazım. Yani bir binayı yaparken mimar gelip milim milim ölçüyorsa veya bir aracın yapımında o aracın şasisi, şanzımanı her şeyi doğru düzgün ayarlanıyorsa diş sağlığında da bir makine olduğunu ve estetik de bir görünüme sahip olması gerektiğini düşünürsek o makinenin hem görüntü itibariyle hem de fonksiyon itibariyle her açısının değerlendirilmesi lazım. En büyük yapılan hata bence bu. Bir diğer yine denk geldiğimiz sıkça hatalardan biri doğru olmayan uygulamalar. Yani doğru materyal kullanmadığınız zaman, etkin bir materyal kullanmadığınız zaman hasta sık sık kırık veya ayrılma gibi süreçlerle de karşılaşabilir. Bu yüzden aslında şu anda dijitalleşmiş kaliteli estetik hizmetler çok pahalıdır. Çünkü belirli bir materyale sahiptir. Ve hasta sürekli şunu sorar. Hocam örnek veriyorum, siz 5 diyorsunuz, X yer 1 diyor. Neden böyle? Bu tamamıyla materyal ve altyapının farkından kaynaklı. Çok uyguna yapılan materyallerle de tabii iyi bir sonuç beklemek mümkün olmayacaktır.
1: Evet. Bir de sosyal medyada çok karşımıza çıkıyor ya. Yani bunlar gerçek mi? Muhteşem dizilmiş dişler, ekrandan parıl parıl parlayan bir beyazlık.
0: Evet.
1: Bunlar gerçeği yansıtıyor mu?
0: Çoğunlukla evet. Yani çünkü Türkiye'de bu konu yasal olarak denetimlere tabi. Evet. Şu anda
1: sağlıkla ilgili her şey.
0: Daha evvelki süreçlerde çok fazla başlangıç bitiş gibi, yani yaptığınız işi olgu olarak sosyal medyada paylaşamıyordunuz. Ancak geçen, tam tarihini hatırlamıyorum ama yeni sayılır 2-3 aylık bir düzenlemeyle başlangıç bitiş fotoğrafları yurt dışına paylaşabilseniz de Türkiye'ye belirli koşullarda tekrardan paylaşabiliyorsunuz. İşte nedir? Hastanın yüzünü ortaya koyamıyorsunuz. Hasta kaldırılmasını istediği zaman direkt kaldırıyorsunuz. Evet. Hasta kendisi rıza onan verirse orayı orada paylaşabiliyorsunuz ve en önemli konulardan biri efekt uygulamak yasak. Ha nedenle bunu denetleyebilirsiniz? Mümkün değil. Siz o fotoğrafın orijinalini bulacaksınız. Hastayı bulacaksınız. Bu efekti mi değil mi? Bakmanız çok zor ama tabii ki kimse ceza yemek istemiyor. Çünkü cezalar ve yaptırımlar çok ağır olduğu için herkes dört dörtlük bu süreci yürütmeye çalışıyor son dönemde. Burada gördüğünüz dişlerin pek çoğu normal. Özellikle hastalardan da o paylaşımlar yüzünden, yani bizim kendi hastamızı sunmuşuz veya örnek veriyorum başka bir yerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yapılan bir vaka bize getiriliyor. Beni bu şekilde yapmanızı istiyorum diye hastasının evet. önünüze bir telefonu koyuyor. Beni buna dönüştürebilir misiniz? Her zaman mümkün değil. Demin dedik ya, şimdi bir de herkes vakasını seçerek paylaşır. Bu böyledir. Yani bir vakada çok güzel ve estetik sonuca varırsınız. Bunu tabii ki paylaşırsınız. Ama bir vakada sadece durumu kurtarmışsınızdır. Çünkü o vakanın şartları onu gerektirir.
1: Evet.
0: Bunu tabii ki çok paylaşmaktan yana olmazsınız. Çünkü hasta baktığı zaman anlayamayabilir onun iyi bir estetik sonuç olduğunu, ama başlangıca gitmek lazım veya altyapıya gitmek lazım. Sonuçta kum bir zemine gökdelen dikemezsiniz. Sağlam bir zemine ihtiyacınız var. Burada da en önemli konu hastalardan bizim beklediğimiz anlayış aslında şu. Eğer altyapımız, yüz estetiğimiz buna müsaade ediyorsa tabii ki yapılabilir. Ama örnek veriyorum, tamamıyla aralarda boşluklarınız var veya dişler birbirinin üstüne çıkmış adeta çapraşıklık anlamında. Siz burada çok ideal bir tedavi istiyorsanız, ideal bir sonuç istiyorsanız sosyal medyada göründüğü gibi ya bunu ortodontik tedaviyle dişlerin yerini değiştirmemiz lazım ki bu da bir süreç ister, zaman ister, veya daha farklı sonuçlara yönelmek lazım. Bu Hollywood Smile meselesi de bu, internette görünenler meselesi de bu. Yani bu sadece estetik tedavilerde değil. Mesela ben endodonti, bu kanal tedavisiyle ilgili okuduğum üniversitede çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılırdı. Kıymetli de bir hocamız vardı, Mustafa Gündoğar diye. Şöyle bir sloganla geldi: White lines are white lies. Beyaz çizgiler beyaz yalanlardır diye. Şimdi endodontik tedavide her zaman o dişin köküne çok iyi erişemezsiniz. Ama sosyal medyada atılan paylaşımların tamamında, o radyografik değerlendirmelerde çok güzel genişlemiş bir kanal, çok güzel bir beyaz çizgi hattı çizilmiş ve dört dörtlük bir tedavi. Halbuki bazen o çizgiyi oluşturmadan da zorlu bir tedavi yaparsınız ama bunu paylaşmazsınız. İşte burada beyaz çizgiler beyaz yalanlara dönüyor. Maalesef işin bir pazarlama boyutu da var. Herkes yasal olan boyutunda bunu yapıyor ve işin pazarlama boyutunda daha iyi görünümler olsa da her zaman bu görünüme kavuşamayabilirsiniz. Bu hekimle veya sizinle alakalı değil, olan olguyla alakalıdır. Her toprakta her çiçek yetişmez diyelim buna.
1: Evet, bunu bilip kabul edeceğiz o zaman.
0: Evet.
1: Gördüm, aynısını bana da yaparlar, yaptırabilir mi? İnanmamak gerekiyor. Yani bu tamamen sizin dişlerinizle de olguyla da alakalı. Son olarak yine bu da çok gündemimizde, diş tedavileri ve estetik kaygılarla alakalı. Lamine, zirkonyum ve bonding uygulamaları arasındaki temel farklar neler?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi burada fiyat skalası olarak çıkartacak olursak, çok önemli bir konu çünkü fiyattan girdik ama bence şu an Türkiye şartlarında estetik işlemlerde önemli konulardan biri.
1: Çok konuşacağımız şey bu, evet.
0: Bonding'i en ucuza koyarım. Arada hastaya maliyet açısından. Ortaya zirkonyum En sona da en pahalı olarak lamina. Şimdi bonding burada kompozit, yani normal bildiğiniz diş dolgusuyla yapılan, tabii özel diş dolgularıyla hekiminizin, uygulayıcınızın eliyle işleyerek yaptığı bir tedavidir. Birçok hastada çok güzel sonuçlar alırsınız ve dişe çok az zarar geldiği için bizim en sevdiğimiz tedavilerden biri. Şimdi genellikle
1: en uygun, hekimlerin en sevdiği.
0: Tabii, çünkü doğru, aslında işçiliği çok zor. Yani hekim, uygulayan hekim açısından ciddi bir meşakkat, ciddi bir emek. Bir de burada sağlık hizmetlerine, yani İç Anadolu bölgesinde benim gördüğüm erişim çok pahalı değil. Çok uygun maliyetlere sağlık hizmetlerine erişebiliyorsunuz. O anlamda kompozit bonding dolgularında kaliteli hizmetlerine, ben kendi bulunduğum yerde de farklı klinik uygulamalarda da çok ucuza erişildiğini biliyorum. Bir İstanbul'a, Ankara'ya veya Türkiye'nin herhangi bir yerine göre kıyasladığınızda. O anlamda kompozit bonding'i ben çok öneriyorum kendi hastalarıma da. Özellikle ortodontik tedavi görmüş ergen veya daha genç yaş gruplarında genellikle hasarlı dişlerle çok sık karşılaşıyoruz. Bu hasarların restorasyonu da iyidir. Ancak çok uzun ömürlü değildir. Sık sık yenilenmesi gerekir. Buna da çok dikkat etmek lazım. Zirkonyum kaplamalar, demin bahsettik, dişin kesilmesi suretiyle, dişin küçültülmesi suretiyle yapılır. O yüzden iyi değerlendirilmesi lazım. Yani implant üstü uygulamalarda implantınızın üzerindeki diş boşluğuna yapıyorsanız çok güzel, çok seviyoruz. Ama dişinizi kestirmeyin diyoruz kolay kolay. Mümkünse daha böyle kontrollü, daha dişinize az zarar getiren uygulamalarla ilerleyelim. Lamina dediğiniz olay, seramik laminadan bahsediyorsak veya IMEX Vener gibi bir şeyden bahsediyorsak, burada çok premium bir uygulamadır. Bunların maliyeti yüksektir çünkü üretim maliyeti de yüksektir. Uygulamaları çok hassas bağlayıcılarla yapılır. Burada kaliteli yapıldığı takdirde, yani hakkı vererek yapıldığı takdirde, hekime ve sağlık kuruluşuna maliyeti çok olduğu için haliyle sizlere de maliyeti çok olacaktır. Çok estetiktir. Televizyonlarda gördüğünüz birçok sunucunun, birçok o dişleri bir anda güzelleşen şarkıcının, geçen işte Hazal Kaya'yı birisi bana attı. Ya benim de dişlerim Hazal Kaya gibi olur mu? Dişlerinde boşluk var. Muhtemelen, tahminimi söyleyeyim, Hazal Kaya'nın dişleri de lamina. Ama bunlar çok premium olarak üretiliyor. Yurt dışında üretilen kısımlar var ve çoğunlukla dijital planlamaların analog uygulamaları. Yani burada bu kadar sofistike tedavilere gerek yok. Çünkü kalite olarak o kadar fark etmiyor. Eğer istiyorsak güzel dişlerimizin olmasını, bu anlamda iyi bir uzman hekim olabilir veya bu konuda çok ilerlemiş, diş hekimliğinde, estetik branşında çok ilerlemiş hekimlerle çalışılabilir. Dijital planlama yapılması çok iyi olacaktır. Çünkü burada aslında çok lüks bir hizmet alıyoruz ya, dişimizin şekli değilsin istiyoruz sadece ve koruyucu bir kaplama değil, kırılganlık riski olan bir şey. Dolayısıyla en azından bunun birebir kişiselleştirilmiş olup hem yüzümüze uygun hem de bizim içimize sinecek bir şey olması önemli. O yüzden lamina yaptıracaksa hasta bence fiyat odaklı gitmemeli, bence kendi beklentisini karşılayan bir yere gitmeli. Bu bütün estetik tedavilerde böyle olsa da ben lamina konusunda biraz daha ihtiyatlı yaklaşmaya öneriyorum hastaları.
1: Yani son olarak şunları söyleyeceğim yayını kapatmadan önce. Hazal Kaya ile alakalı bence bu örneği verdiğimizde sizin söylediklerinizle daha net bir şekilde anlaşılıyor olacak. Dişlere baktığınızda dişler çok güzel görünüyor. Çok evet. Güzel bir diş yapılmış.
0: Ve daha evvelden aralıklar var.
1: Evet. Ama ben yorumlarda şunları okudum. O kadar doğal ve güzel görünümlü dişlere neden böyle bir uygulama yaptınız? Yorumlar da çok fazlaydı.
0: Tabii ki.
1: Şimdi diş tek başına çok güzel, evet, ama size yakıştı mı? Bunu da gerçekten düşünmek gerekiyor. Yakışan da oluyor tabii ki. Çok fark yaratan ve çok güzel görünen de oluyor ama bazı insanlara da olmuyor bazı şeyler. Hı-hı. Diş kendi başına güzel ama Hazal Kaya'da neden o kadar doğal dişleri farklı bir formata çevirdiniz diye yorumlar vardı. Bu da dijital aslında diş tedavilerinde sonucu görüp buna göre değerlendirirse, yani bana yakıştı mı, bu oldu mu, doğal dişlerimin yerine bunu kullanmalı mıyım mı, belki biraz daha insanların sorgulaması gerekiyordu. Burada da bu imkanı veriyor dediniz, yani birçok uygulamayı karşılaştırma imkanı var.
0: Hele ki son 3-5 yıldır kendinize, yani ExoCAD diye bir yazılım var. Şu anda laboratuvarların %99'u bunu kullanıyor. Bunu hekim çok rahat görebiliyor. Şimdi mühim olan şu, siz kalkıp laboratuvara gitseniz laboratuvarda teknisyenle beraber çalışırsınız. Ama siz teknisyenden almıyorsunuz hizmeti. O dişi üretenden değil. Uygulayan hekimden aldığınız için hekimle o birebir diyalog kurmak.
1: Evet.
0: Orada otururken, kahvenizi içerken yapılacak dişlerinizi öngörüp şurası biraz yüksek olsun, burası biraz alçak olsun diyebilmek çok ciddi bir, bence hasta açısından avantaj ve bunun bence farkında olup buna göre değerlendirsinler diyorum ben aldıkları hizmet.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şekimi Burhan Dağlı bizimle birlikteydi. Sağlıklı Gülüşler'in ilk yayınında. Çok keyifli, akıcı ve bilgilendirici bir programdı. Tekrardan ağırlamak isterim. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. Bir sonraki bölümde haftaya saatler salı günü onu gösterdiğinde yine aynı frekansta, aynı ekranda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
2: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
5: Aile ve Gençlik Fonu'yla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
4: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
3: Haftanın özeti.
4: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
3: Haftanın özeti.
4: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı, 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
6: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
3: Haftanın özeti.
4: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
7: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
4: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
9: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
10: Hadi canım.
11: Aa,
10: ne?
12: Vay.
10: Aa, nasıl yani?
11: Aa.
13: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
9: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
14: Bazen konuşmaya gerek yoktur. Bir bakış yeter. Bir kaş kalkar, hafif bir gülümseme gelir. Ve mesaj gitmiştir. İşte buna beden dili diyoruz. Yani vücudumuzun ben konuşmadan da anlatırım deme şekli. Beden dili deyince akla hemen işaret dili geliyor ama ikisi aynı şey değil. İşaret dili öğrenilir. Beden dili ise biz istemesek bile ortaya çıkar. Seviniyorsak omuzlar gevşer, geriliyorsak kollar kapanır, sıkıldıysak ayaklar kapıya bakar. Yani vücut diyor ki ben buradayım ama aklım başka yerde. O yüzden psikologlar, öğretmenler, oyuncular, satışçılar, doktorlar, hatta polisler bile beden diline dikkat eder. Çünkü vücut ağzın söylemediğini söyler. Ama işin bir de hızlı olanı var. Öyle bir hızlı ki göz kırpma süresinden bile kısa. Bunlara mikro ifadeler deniyor. Mikro ifadeler yüzümüzde beliren ama bir saniyeden kısa sürede kaybolan mimikler.

yanlış anlaşmaları azaltır, empatiyi artırır, iletişimi güçlendirir. Tabii hemen dedektif olmaya gerek yok ama şunu unutmayalım. İnsan sadece söylediklerinden ibaret değildir. Bazen en gerçek cümle bir saniyeden kısa sürede yüzden geçip gider. O yüzden biraz daha dikkatli bakın. Belki de cevap çoktan verilmiştir.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
3: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Dünya turu başlıyor.
5: Merhaba, kahve kokularının arasından sesleniyoruz. Nerede miyiz? Bugün İtalya'dayız. İtalya'da Venedik'te güvercin beslemek yasak. Sebebi romantik değil, tarihi binaların zarar görmesi. Cezası ise hiç az değil. Venedik'te yasağı ihlal edenler için para cezası genellikle 50 ila 200 euro arasında değişiyor. İtalyanlar kahveyi bir ritüel gibi yaşar. Cappuccino sadece sabah içilir. Öğleden sonra cappuccino sipariş ederseniz garson size garip bakabilir. Ama yine de kibarca servis eder. Yemek deyince arancini. Arancini adını İtalyanca arancia, yani portakaldan alıyor. Çünkü şekil ve rengi küçük portakalları andırıyor. Aslında bu lezzet artan risottonun değerlendirilmesiyle ortaya çıkmış bir sokak yemeği. İçinde peynir, et veya sebze bulunan kızarmış pirinç topları yer alıyor. İtalya'da arancini genellikle ayakta yenir. Kağıda sarılır, hızlıca ısırılır. Öğle arasında, okul çıkışında ya da akşamüstü atıştırmalığı olarak çok yaygındır. İtalya'da her bölgenin makarnası, sosu ve hatta yemek saati farklıdır. Radyo Radar'dan dünya turu İtalya durağını tamamladık. Yeni bir ülke, yeni bir hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: geçme kurallarına uymamak size ve başkalarına ciddi zararlar verir.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Gençlerin gündemini gençlerden dinlemeye hazır mısınız? Yeni nesil anlatıyor, gençlerin nabzını tutup sözü gençlere bırakıyor. Rabia Akburak'ın sunumuyla Yeni Nesil Anlatıyor, her çarşamba saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında.
2: Kayseradar Radyo Radar ortak canlı yayınından herkese merhaba. Ben Rabia Akburak. Yeni Nesil Anlatıyor programıyla karşınızdayım. Bugünkü konuğumuz Mahmut Oral. Abdullah Gül Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği öğrencisi, aynı zamanda birçok dalda aslında sanata, kültüre ilgi duyan, tiyatro yapan, koroda yer alan birisiniz diyebilirim yani. Biraz da sizden dinleyelim. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şöyle geleneksel bir girişle yapmak istiyorum. Mahmut Oral Kayseri'de doğmuş, büyümüş, mühendis bir babanın, ev hanımı bir annenin oğludur. Abdullah Gül Üniversitesi'nde 3. sınıf inşaat mühendisliği öğrencisiyim. Aktif olarak müzik ve sahne sanatları kulübü başkanıyım. Evet, okul dışında da birçok farklı işle, sanatla ilgileniyorum. Bunlardan en önde geleni aslında tiyatro. Geçmişimde 3 yıllık bir tiyatro yönetimi geçmişim var. Onun haricinde geçen yıldan beri AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nun bir üyesiyim. Okul dışında da daha yeni, yaklaşık 6-7 aylık bir organizasyon şirketimiz var. Yine arkadaşlarımla birlikte beraber kurmuş olduğum. Bu şekilde farklı projeler içerisinde de aktif olarak bulunmaktayım.
2: Çok güzel. Şunu da soracağım. Babadan gelen bir merak mı mühendislik peki? Hani dedim, babam da mühendisti. Ben de şu an inşaat mühendisliği okuyorum. Oradan gelen bir aktarım mı?
3: Biraz öyle aslında. Babam makine mühendisiydi. O mühendis zekası dediğimiz zekaya aslında sahip birisi. Yani pratik çözümler, o matematiksel düşünme, biraz genetik aktarım, bence kesinlikle bunlar var. Buradan geliyor diyebiliriz.
2: Çok güzel. Bu arada AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nda her yaştan insanlar bulunuyor. Yani akademisyenler, evet, öğretim üyeleri, farklı fakültelerden, farklı üniversitelerden aslında öğrenciler ve dekanlar, ayrıca kesinlikle öğretmenler mevcut. Aslında senden dinlesek daha iyi olur.
3: AGÜ Popüler Müzik Korosu yaklaşık bundan 10 yıl önce bildiğim kadarıyla bir tabipler korosunun ayrılmasıyla, AGÜ'de prova almasıyla, AGÜ'nün buna imkan sunmasıyla birlikte AGÜ adı altında yapılmaya başlanıyor. Ve bu koro içerisinde Erciyes Üniversitesi'nden dekanlar, hocalar, akademisyenler, aynı şekilde AGÜ'den yine yönetimdeki insanlar ve dışarıdan öğretmenler bulunuyor. Çok kapsamlı. Koromuzun yöneticileri diyeyim, onlar da gençlerin de bu koro içerisinde bulunmasını fazlasıyla destekliyorlar. Ve biz de onlar sayesinde burada kendimize bir alan buluyoruz.
2: Aslında öğretmen, öğrenci ve yöneticiyi bir araya getiren bir koro diyebiliriz. Kesinlikle. Yani müzik aslında bütün o kişileri bir araya getirip,
3: kesinlikle,
2: tek bir notadan, tek bir işte sesle aslında bir şarkı söylüyorsunuz, bir koro yapıyorsunuz. Evet. Çok güzel aslında. Peki kaç kişilik bir grubunuz var?
3: Ya şöyle, aslında çok kalabalık bir ekibiz. Hatta şöyle de diyebilirim, ben yıllardır biliyorum AGÜ'nün Popüler Müzik Korosu'nu. Bu sene ilk defa faal olarak içinde bulundum. Bu sene yaklaşık 30'u geçkin koristimiz, 10 kişilik de dışarıdan profesyonel müzisyen ve orkestra ekibimiz var. Geçen yıllarda da sayı biraz aslında çok değişken de ilerleyebiliyor ama aşağı yukarı her sene yaklaşık bu sayıyla devam ediyor. bu şekilde.
2: Çok güzel. Peki tek bir ağızdan söylemek, o koroyu tutturmak zor olmuyor mu? Yani işte mesela örneğin birisi karıştırdığında ya da bir yeri unuttu mesela, ne oluyor?
3: Ya bir kere sahnede gözünden görüken şey şu oluyor. En iyi hali her zaman sahnedeki hali oluyor. Yani gösterimdeki hali, seyirciye sunduğumuz hali oluyor. Provalarda tabii ki kaçan kısımlar oluyor. Birilerini tutturamadığı yerler oluyor. Ama ortam o kadar sıcak, samimi ve şey ki yani canlı ki hiç şey olmuyor. Ya sen hata yaptın işte falan gibi bir durum olmuyor. Özellikle biz gençleri çok bağrına basan bir ekip var. O da çok yani bizi ekstra mutlu ediyor ve hata yapmaktan korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz. Bu da ayrı bir özgürlük katıyor size.
2: Çok güzel. Geçtiğimiz aylarda bu arada bir konser vermişsiniz. Evet. İlerleyen zamanlarda yine konserlerinizi görebilecek miyiz?
3: Evet. Biz aslında bir gösterim olmasın aynı konserin. Çok istiyoruz çünkü çok kalabalık yani her sene kalabalık oluyordu. Evet. Her sene doluyor taşıyordu. Bunu biz biliyorduk, farkındaydık. Fakat bu kadar yani salon kadar geri dönen insanın olduğunu biz bilmiyorduk açıkçası.
2: Evet. Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Birçok insan ayakta izledi. Evet. Yani çok dolu doluydu. Her yer doluydu.
3: Ya biz bu kadar olacağını bilmiyorduk. Bu yüzden çok güzel tepkilerle karşı karşıya kaldık ve bir ikincisi beklendi. Fakat tabii ki oradaki insanlar dediğim gibi dekanlar, öğretmenler, akademisyenler olduğu için bizler de öğrenciyiz. Bizler de olduğumuz için hepimizin farklı sorumlulukları var ve bunlardan vakit ayırıp bir diğerini çok kısa bir sürede yapmak çok mümkün olmuyor. Ama tabii ki önümüzdeki dönem inşallah tekrardan devam edeceğiz ve çok daha farklı ve güzel konserler vermeye devam edeceğiz.
2: Evet, büyük bir salonda ya da böyle açık alanda yapsa evet, çok güzel olur. Buradan tavsiye vereyim. Ya çünkü şöyle insanlar böyle işte o popüler müziklere böyle hasret kalmışlar. Bir de ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilince insanlar da çok ilgiyle aslında izlediler. Çok güzel bir koro oluşturulmuş. Çok güzel şarkılar söylendi.
3: Evet.
2: Ve aslında insanların hep bildiği parçalar. Böyle işte akıllarında kalan eskiye unutulmayan parçalar çalındı. Bu manada da aslında çok değerliydi. Peki şundan da bahsetmek istiyorum. Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesindeki en büyük sebep sence ne? Bildiğin üzere bu sene Kültür Başkenti seçildi.
3: Evet, ne güzel. Öncelikle Kayseri adına ve bizler adına çok mutlu bir, sevindirici bir haber. Bence çok geçmişe dayanıyor. Yani farklı kültürel miraslara burada ev sahipliği yapıyor Kayseri ve bir geçiş noktası diyebiliriz aslında. Yani o Selçuklu mimarisi diyeyim, o taraflardan görmüş geçilmiş, ondan sonra yani çok farklı kültürleri burada ev sahipliği yapmış, barındırmış ve bilmediğimiz çok farklı aslında bir sürü kültürel miras da hala içinde bulunuyor. Hatta belki önünden geçiyoruz bazı tarihi anıtların ama farkında olmadığımız, bilmediğimiz olabiliyor. Bunların çeşitliliğinden, bunların fazlalığından dolayı bence seçilmiştir.
2: Çok güzel. Aynı zamanda kültür başkentinin seçilmesinin yanı sıra spor başkenti de seçildi. Yani aslında her alanda Kayseri kültürde, sanatta, sporda şu anda gitgide daha da ilerliyor. Özellikle mesela işte sportif alanda, yaz sporları, etkinlikler alanında da aslında her geçen gün, her geçen yıl daha da gelişmeye devam ediyor. Peki Kayseri'de sence böyle işte yapılacak böyle kültürel etkinlikler neler var? Yani burada doğup büyümüşsün. Neler söylersin biz dinleyenlere?
3: Ben biraz benim alanımdan gideyim. Yıllar öncesine kadar yoktu ve günümüzde olması beni çok sevindiriyor. Devlet Tiyatrosu.
2: Evet.
3: Bunun olması ve biraz daha uygun fiyatta olması öğrenci bakış açısından oraya çok gidilebilir ve o sanatı hani değer veren insanları toplayabilir oluyor. Bunlar yapılabilir. Onun haricinde çeşitli bu sportif faaliyetlerin oluşu büyük bir etken mi? Aslında birçok farklı seçenek var. Hem gençlerin kendini içerilerinde bulabileceği, her yaştan insanın kendilerini sanatla, sporla iç içe bulabileceği birçok farklı etkinlik görüyoruz bence.
2: Evet, aslında üniversite öğrencileri için de sizin üniversitenizde aynı şekilde çok böyle etkinlikler düzenleyen, evet, workshoplar yapan, işte bir konserler veren bir fakülte hatta bir üniversite. O manada da aslında çok şanslısınız. Hani bazılarında dışarıdan insanlar gelebiliyor ama hiçbir şey o aslında kendi içinde,
3: evet,
2: oluyor.
3: Birçok.
2: Çünkü yani güvenlik açısından da bu manada aslında çok güzel öğrencilere böyle imkanlar sunması.
3: Ya bu biraz da şey yani öğrencilerin fazlasıyla bir şeyleri talep etmesinden kaynaklanıyor diyebilirim. Çünkü biz de mesela Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü'ne ben yaklaşık 5 yıl önce girdiğimde bir akran eğitimiyle birlikte gelişti. Özellikle tiyatro, zaten bir oyuncu olarak girdim. Ondan sonra o eğitimi aldım ve yönetime geçtim. Sonra tiyatro yönetmenliği yaptım. Kendimi geliştirdim bir anda. Bir yandan bunlar olurken müzik ve sahne sanatları diyorum ve çok geniş bir kitlesi var işte. Müzik, tiyatro, sinema, kısa film, dans, yani yani sanatın her alanı aslında onun içerisinde bulunabilir ve biz de bu noktada üniversitemizin yönetimiyle işbirliği içerisinde yıllardır festivalleri, ondan sonra büyük çaptaki kültürel ve sanatsal faaliyetleri birlikte düzenledik, birlikte yaptık. Hem o taraftan bize imkan açılması bunlara sebebiyet verdi, bunların olmasına sebebiyet verdi. Hem de bizim bir şeyleri fazlasıyla istememiz gerçekten çok büyük bir etki oldu diyebilirim.
2: Çok güzel. Bu arada şey değil mi, sadece üniversite içi, farklı üniversitelerden mesela öğrenciler de gelip katılabiliyor mu?
3: Ya şöyle, etkinlikten etkinliğe çok değişiyor. Yani mesela şu sıralarda, hatta tam bugün başlayan bir bahar festivalimiz var. Evet. 6-7-8 Mayıs tarihleri arası içinde. Bu tarihlerde yapılan bu festivale dışarıdan katılımcı alınmıyor maalesef. Maalesef dememin sebebi diğer üniversite öğrencilerinin de aslında bunlara aç ve istekli olması, hatta katılabilmesini istemem. Ama bir yandan da tabii ki okul yönetimini burada anlayabiliyorum. Çünkü o da hani güvenlik açısından, evet, büyük bir güvenlik açısından sebebiyet verebilir ve bunun AGÜ öğrencilerinin hani bu noktada korunması isteniyor. Ama bazı etkinliklerimiz var. Mesela bizim tiyatro gösterimlerimiz inşallah Mayıs'ın ikinci haftasında da hatta bir tiyatro oyunumuz sahnelenecek. Oraya da beklerim sizleri. Bu şekilde davetlerle üniversitemize isimler vererek, isim listesi vererek davetliler alabiliyoruz. Ya da mesela diğer kulüplerin yaptığı zirveler var. İşte bu gelecek zirveleri, girişim, ondan sonra girişim zirveleri gibi. O zirvelere mesela dışarıdan konuşmacı katılımcılarımız olabiliyor. Ondan sonra bu noktalara üniversitemiz her zaman açık.
2: Çok güzel. Peki Kayseri'de sence kültürümüz yaşatılıyor mu? Hani gençler bu konuda ne kadar duyarlı?
3: Ya bence yani yeterli derecede değil. Burada hem gençlerin hem de bence Kayseri yönetiminin biraz daha işi sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü yani evet, birçok etkinlik var ama bu etkinlikleri, ya biz etkinlik yapıyoruz yani, ya bir şeyler yaptık olarak değil, tam manasıyla içi dolu dolu olması lazım. İçi dolu dolu olduktan sonra gençlerin buna daha fazlasıyla yöneltilmesi lazım. Yani birçok genç aslında bilmiyor yani Kayseri'de bu kadar bir etkinlik olduğunu ya da bu kadar sanatsal faaliyetin olduğunu. Bunlar hem işleri doldurularak yani artırılabilir, hem de gençler bunlara daha çok teşvik edilirse, ilgisini çekerse ben artar diye düşünüyorum.
2: Evet, buradan da duyuralım bu arada. Radar Kültür Sanat hesabından biz işte böyle etkinlikleri, kültüre, sanata dair her şeyi aslında paylaşıyoruz. İnsanları haberdar ediyoruz. Ya da böyle mesela işte Kayseri'nin çok ünlü bir sanatçısı var, bir şeyi var. Örneğin onu gidip tanıtıyoruz. Kültüre, sanata dair her şeyi aslında o sayfamızda yer veriyoruz. Siz de eğer böyle etkinliklerden haberdar olmak istiyorsanız kültür sanat sayfamıza takip edebilirsiniz. Bu arada sence koro müziği modern dünyanın hızlı tüketim kültürüne karşı bir direniş biçimi midir?
3: Bence kesinlikle özellikle şey yani gençlerin bu kadar sosyal medya bağımlısı olduğu, ekran sürelerinin çok çok fazlaca arttığı bir dönemde burada bulunmak ve koro başta olmak üzere diğer sanat dallarını da buraya eklemek istiyorum. Tiyatro gibi ya da işte o arka planda işte kısa filme, yani bir sanat dalına emek vermek gerçekten sabır isteyen ve bu sabrın sonunda karşılığını alacağınız yerler olduğu için kesinlikle diyor ki sen bir dur, burada bir yavaşla, kendini bir bu sanata bırak. Hı hı. Ondan sonra ben diyor seni diyor zaten burada şey yapacağım, tatmin edeceğim. Ondan sonra sen buradan istediğini alacaksın. Ama diyor bana vakit ayıracaksın. Burada sabredeceksin. Acele etmeyeceksin. Sağlam adımlar atacaksın. Sonrasında da meyvesi çok daha büyük. Ve gerçekten yani bu emeği değen bir geri dönüş alabiliyorsunuz.
2: Çok güzel. Peki Kayseri'de bir genç olarak sonuçta burada doğdun, büyüdün. Evet. Şehrin sunduğu kültür sanat etkinliklerini yeterli buluyor musun? Yani sence eksiklikler var mı? Varsa bu nedir? Ya da ne yapılabilir? Yani bir, genç, bence, bir genç olarak önerin ne olur?
3: Bence bundan bu arada hem bir öğrenci hem bir genç olarak hem de sanatla uğraşan birisi olarak bahsetmek istiyorum. İnsanların biraz daha atölyelere ihtiyacı var. Yani şöyle atölyelere ihtiyacı var. Kayseri'de birden fazla farklı mesela tiyatro atölyesi var. Ama hepsi de böyle kendi imkanlarıyla, yani birçoğu da arkadaşım, birçoğunu da tanıyorum. Hepsi böyle kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalışan gençler ve ben de okulu bitirdiğim zaman böyle bir atölye, buna hizmet edecek bir yer açmayı kesinlikle istiyorum, düşünüyorum. Çünkü gençler buna aç. Şu anda bir işte müzik enstrüman çalan bir gencin, şarkı söyleyen bir gencin, tiyatro yapan bir gencin gidip de ya ben şurada prova almak istiyorum diyebileceği

0: örnek vermek istiyorum. 1930'larda kurulan Sümer Bank bez fabrikasıydı. Evet. Ve fabrikanın kendi içerisinde bir balo salonu, bir lokal hall dediğimiz alanı vardı ve orada haftanın belirli günlerinde sinemalar, belirli şehirlerinden gelen tiyatro oyuncuları, tiyatro oyunları vardı. Ve bunlar oradaki fabrika işçilerine motivasyon oluyordu. Yani önce gündüz çalışıyordu orada o fabrika işçisi. Akşam gidiyor orada sinemada ailesiyle birlikte eğleniyor, güzel vakit geçiriyor, keyifli vakit geçiriyor. Aynı zamanda bir spor kompleksi vardı. O spor kompleksi içerisinde yüzüyor, sporunu yapıyor ve şey yani hani bunları 1930'larda yapıyorlardı. Günümüze geldiğimizde bunun eksikliğini bence çekiyoruz.
1: Evet.
0: Ve hani bunları bence arttırmamız lazım.
1: Evet, şu an insanlar bu tarz iş yerlerine baktığında ooo çok iyi. Çünkü evet. Ne kadar lüks bir iş yeri. Ya yüzme salonu da varmış. Aa, dinlenme odaları var falan şeklinde bakıyorlar.
0: Aslında hatta olması gereken bir şey bu. Çünkü gerçekten ya ben içinde bunu yaşadım, gördüm. Sanatla uğraşmak. Ben özellikle kendim için şey diyorum. Yani o tiyatro sahnesine adım attığım an gerçekten her şey sizin hayal gücünüze kalmış oluyor. Yani uçmak isterseniz uçabilirsiniz, yüzmek isterseniz yüzebilirsiniz, geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz. Ve bu tamamen ücretsiz. Yani
1: dopamin salgılıyor vücudu. Yani mutlu oluyor. Ya istediği karakteri aslında girebiliyor tiyatro oyununda. Çok zevkli aslında, hani her şekilde sporda, sanatta, kültürde insanlar bu tarz şeylerle uğraştığında bu kötü enerjilerini atmış oluyor. Kesinlikle. Ve daha da mutlu oluyor. Yani bir insanın mutlu olması, o kötü enerjisini, kötü duygularını bir yerde atması ve ondan arınması işine daha iyi odaklanmasına sebebiyet veriyor. Yoksa sürekli insan çalış bir süre sonra beyni duruyor yani ister istemez. Çünkü doluyor. Onu biraz böyle rahatlatması, bir bol oksijene ihtiyacı.
0: Kesinlikle. Akademik olarak da öyle. Hı-hı. Yani ben şimdi fazlasıyla bu alanda olduğum için akademi tarafı biraz aksıyor olabilir ister istemez.
1: Bir de çok akademisyenler çıkıyor aslında.
0: Öyle yani bizim okulumuz biraz öyle bir okul. Yani başlangıç vizyonu da o şekilde kurulmuş. Yani dedikleri şey şu tamamen. Biz butik bir üniversiteyiz. Buraya gerekirse hani 10 kişi öğrencimiz olacak. Ama bu 10 kişi kaliteli eğitim alacak. Ondan sonra ve vasıflı bir şekilde mezun olacak deniyor. Bu vizyondaki bir okulda tabii ki birçok şeyi aynı anda beraber yapabilmenin pek mümkün olmuyor. Ama yine de bu alan içerisinde faaliyet gösterebiliyor olmak benim için çok keyif verici bir şey. Yani o anlamda ben bunu gördüm ve yaşadım. Yani o tiyatro provasına gidip de ertesi sabah derse gittiğim zaman daha zinde, daha açık olabiliyorum. Yani bu da etkilerinden, kendi üzerimde gözlemlediğim etkilerinden bazıları diyebilirim.
1: Çok güzel. Peki teknolojinin bu kadar içine doğmuş bir nesil olarak sence yapay zeka bir gün koro müziğindeki o insan ruhunu taklit edebilir mi?
0: Yani buna direkt hayır demek istiyorum. Ya daha doğrusu şu şekilde teknik olarak evet, teknik açıdan yapabilir. Çünkü yani günümüzde de bir sürü yapay zeka müziğini duyuyoruz.
1: Evet.
0: Üretiliyor kesinlikle. Buna bir noktaya kadar karşı da değilim. Ama duygusal olarak asla bence yerini alamaz. Çünkü insan hataları olan bir varlık. Az önce de dediğimiz gibi. Evet. Ve hata yapmak gerçekten çok büyük bir aslında yani
1: ayrıcalık aslında.
0: Ayrıcalık kesinlikle. Yani hata yapabilmek bir lütuf falan diyebilirim. Yani çünkü yani hata yaptıkça doğruları öğreniyorsunuz ve yapay zeka bu hataları ortadan kaldırıyor ve %100 doğru bir şey dinlediğiniz zaman kendinizden bir şey bulamıyorsunuz o parçalar içerisinde ya da diğer hani farklı sanat dallarını da ele alalım. Yani hata olmayınca diyor ki, beyin diyor ki yok diyor, bu doğru değil diyor. Hani evet yani burada illa bir şey olması lazım diyor. Ama yok yani asla bence
1: yani o
0: yerini alamaz.

0: veremiyor. Yani şimdi çok belki iddialı bir söylem olacak ama ben dinlediğim zaman anlayabiliyorum. Diyorum ki ya bu yapay zeka. Ve hani bir noktada şey oluyor. Geçenlerde bir yere yemek yemeye gittim. Restoranda telifsiz olduğu için yapay zeka pop müziği çalıyor ve şey yani bir noktadan sonra o kadar rahatsız olmaya başladım ki ya yediğim yemekten keyif alamamaya başladım. Kulağım tamamen müziğe takılmaya başladı. Ve hani çok bildiğimiz müzik gibi geliyor çünkü belirli bir akışta yapılmış yapay zeka olduğu için ve hepsi hani o müzik bitiyor diğer başka bir parça çalıyor.
1: Hep aynı tonda
0: çalıyor, aynı enerjiyi sana vermeye çalışıyor ve bu bir noktadan sonra yani rahatsız edici bir şey haline gelmeye başladı benim için.
1: Ama çok güzel yapılan aslında yapay zeka ile oluşturan şarkılar da var, hatta çok popüler böyle insanların dinlediği. Bir de şu anda aslında yapay zeka o kadar çok gelişti ki her geçen gün daha da gelişiyor. Hani özellikle bu paralı sürümünü kullanan insanlar o nefes sesini bile artık takip edebiliyor. Yani
0: ya, evet.
1: İster istemez düşünüyorsun acaba gerçek mi? Acaba ya, nefes alan yapay zeka mı olur?
0: Tabii ki. Ya özellikle görsel açıdan ve yani ya müziksel taraftan değil de biraz işte video oluşturma açısından bakarsak yani çünkü bir yandan hiç bahsetmediğim bir şey de var. Sosyal medya danışmanlığı, web site yönetimi, SEO yönetimi, dijital içerik pazarlama bu alanda da faaliyet gösteriyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bu tarafta birçok şeyin mutfağında olduğumuz için bazen ben bile şey oluyorum yani hayran kalıyorum böyle ya bunu nasıl yaptılar diyebiliyorum. Hatta yani eve gidiyorum ve şey diyorum anneme, anne bak böyle şeyler var, asla bunlara inanma, ondan sonra yarın bir gün karşına bir şey çıkar. Çünkü bana bir haberle geliyor mesela, işte oğlum şöyle olmuş böyle olmuş, nereden gördün? İnternetten, işte Instagram'dan gördüm falan. Anne diyorum yapma, yok yani hani. Ve kadın da haklı bir noktada çünkü o kadar gerçekçi şeyler
1: evet.
0: üretiliyor ki. Yani hayranlıkla izliyoruz.
1: Ben hatta bununla ilgili bir anım var. Geçen gün hat değiştirmek için aslında bir telefon görüşmesi yaptım işte. Bir tane şeyle, telefon firmasıyla. Annemin üstüneydi hattım. O yüzden annemle iletişim kurmamız gerekiyordu. Telefonu kapatmadan annemi bağladılar. Anneme söylemişti işte böyle böyle böyle. Anne diyorum hani benim şöyle şöyle falan. Sen misin falan. Bana böyle şey sordu. Ne dedi?
0: Sadece sen... ikimizin bildiği bir şey.
1: Ay sen dün akşam dedi ne yedin diye. Hem anne hatırlamıyorum dün akşam ne yediğini.
0: Bu sefer daha da inanmıyor.
1: Ay aynen şey böyle operatörde bekliyor, o da gülmeye başladı. Diyor taklit ediyorlar sesin diyor, senin sesini taklit ettiler sandım diyor.
0: Ama
1: videolarda
0: yani...
1: falan herhalde uyaran bir video izlemiş sanırım. Çünkü evet. Ben hani dedim ki yapay zekaya dikkat et dedim sadece. Evet. Ama sesimi taklit edebileceklerini aslında söylememiştim. Muhtemelen onu da internetten gördüm. Öyle bir şeye münakaşaya girdik. Annemi ispatlamaya çalıştım kendim. Sonra dedi tamam kızım sensin. Orada operatör dedi ne kadar şanslısın işte anneniz inanmıyor evet. falan diye. Ya gerçekten dikkatli olun hani ne kadar kızınızın çocuğunuzun sesinizi duysanız bile hani bir deyin, bir kodlama belirleyin. Örneğin dün akşam ya, ne yedin? İşte ikinizin bildiği sadece bilgiler sorun.
0: Bunu ama medya tarafına hiç yansıtmayın ki onu da bir şekilde kullanırlar yani bence.
1: Tabii ya dün akşam ne yediğini bilmezler ya. Örneğin şey sorsanız bilirler de örneğin TC kimlik numaranız işte anne kızlık soyadı bilmem bir şey sorsanız belki bu bilgilere erişebilirler ama dün akşam ne yediğinizi kolay kolay bilmezler muhtemelen. Bir diğer sorumuza devam ediyorum. Senin için kültürlü insan tanımı nedir? Çok okuyan mı, çok gezen mi yoksa sanata farklı bir gözle bakan mı daha kültürlüdür?
0: Bence ya belki hani klasik bir bakış açısı ama bence çok gezen kesinlikle yani çok okuyana nazaran bence biraz da ona kültürlü diyebilirim.
1: Hı hı.
0: Ama benim tanımımı soracak olursanız ben sanatta kültürde şunu çok seviyorum ve amacım biraz daha bu. Yine tiyatrodan örnek vereceğim ama orada biz mesela Agü'de tiyatro yapmak istiyorum ya oyuncu olmak istiyorum diyen herkese bizim kapımız açık. Burada yeteneğin olsun olmasın yani herhangi bir oyuncu seçimimiz yok. Ve bu şunu doğuruyor. Hiç belki hani peltek birisi ve hani normalde bir oyuncu seçmeleri olsa seçilemeyebilir. Ama biz gel diyoruz ve o bizimle birlikte mesela o peltekliği de yeniyor bir noktada. Yani onun sen hayatına dokunuyorsun. Bu hayatına dokunabilmek. Aynı zamanda ben şeyi çok yaşadım yani geçen dönemki oyuncu ekibimizden başrolümüz bana mesela şey dedi yani oyunu oynadık bitti çok mutluyuz çok keyifliyiz işte oyun yemeğine gittik orada döndü böyle kendi aramızda şey yapıyoruz afişi imza alıyoruz işte herkes kendine bir not bırakıyor falan yazmış ki şey diye işte sen demiş hani 5 yaşındaki benim hayalime ortak oldun. Benim hayalimi gerçekleştirdin. Yani benim hala bugün mesela bundan bahsettikçe yani gözlerim doluyor, tüylerim diken diken oluyor. Bu inanılmaz bir duygu. Yani bunu gerçekten böyle yani ne kadar anlatsam size anlayabileceğiniz bir şey değil, yaşamanız gereken bir şey. O yüzden o hayale ortak olmak ve o hayata dokunmak kültürlü bir insan olmaktaki bence en büyük etken diyebilirim.
1: Evet, aslında bir insanın içine dokunabilmek, onun hayallerini gerçekleştirebilmek o kadar değerli ki. Yani hayatı boyunca belki bu anı, yani o oynadığı oyunları asla unutmayacak. Asla. Yani bir de şöyle ben çok fazla duydum işte daha önceki konuklarım da aslında söyledi. Daha önce mesela anksiyetesi var işte tiyatro oynayamıyor, insanlarla konuşamıyor, çekiniyor konuşurken. Örneğin işte hoca diyor şu soruyu cevapla, ona bile cevap veremiyorken tiyatroya başladıktan sonra, tiyatroyla tanıştıktan sonra bütün bu korkularını yeniyor ve acayip sosyal bir insan oluyor. Yani artık diyor ki mesela ya insanlara selam vermekten, insanlarla konuşmaktan, yeni ortamlara girmekten asla çekinmiyorum. Hatta beni daha da böyle çok mutlu ediyor. Gidip nerede farklı bir ortam var, nerede farklı insan grubu var, onlarla tanışıyorum, oralara giriyorum. Bir konuşma mı yapılacak şu anda? İlk ben mesela elimi kaldırıyorum diyor. Hani aslında tiyatronun böyle bir özelliği de var. Yani anksiyeteniz varsa, özellikle şu an dijital çağda insanlar da çok fazla anksiyete, hatta böyle şey diyor, ankastre diyorlar.
0: Evet, sosyal ankastre.
1: Aynen. Çok fazla var çünkü.
0: Ya burada ben zaten şey, şimdi dönem başında üniversitelerde şey olur, kulüpler stand açar ve o standlara böyle yeni öğrenciler davet edilir, anlatılır falan. Ben özellikle tiyatro için her zaman şu tanımı kullanıyorum. Diyorum ki bu sizin sadece şu an üniversitede yaptığınız bir sanatsal faaliyet olmayacak. Bu direkt sizin hayatınızı, iş hayatınızı, sosyal hayatınızı birebir de etkileyen bir nokta. Yani çünkü yani burada şeye başlıyorsunuz, tiyatro oradaki oyunculuk eğitimlerine başlıyorsunuz. Sahne çalışmaları, duruş çalışmaları, ses, diksiyon, artikülasyon ve daha sayısız hani sayamayacağım birden fazla çalışma yapıyorsunuz. Ve bunları dedim ya az önce, yani hayal gücünüz ne kadar yüksekse o noktada yapıyorsunuz. Bu o kadar fazlasıyla sizin sosyal becerilerinizi geliştiriyor ki aynı zamanda bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz. Oradaki o ekip yönetimi, işte ekip içi iletişimler, hepsini öğreniyorsunuz. Ve iş hayatınızda aynı şekilde, sosyal hayatınızda, arkadaş çevrenizde bunun etkilerini fazlasıyla görüyorsunuz.
1: Çok güzel. Bu arada sahnede seslendirdiğiniz eserlerin böyle hikayelerini bilmek. Genellikle insanlar şey yapıyor, işte sahnelediği o seslendirdiği eserin hikayesini bir araştırıyorlar, onu biliyorlar. Evet. O sanatsal derinliği dinleyiciye aktarırken performansınızı nasıl değiştiriyor? Onun hikayesini bilmek, onu bilerek söylemek.
0: Bende biraz şey var. Bu şimdi benim profesyonel olarak bir ses eğitimim yok. Ondan sonra tiyatroda ne kadar aldıysam, o dedim ya az önce, ses, diksiyon, artikülasyon.
1: Şey oluyor mu? Bir eğitim oluyor mu mesela? Örneğin işte kulübe katıldığınızda ya da işte tiyatro yapmak istediğinizde okul çapında ya da kendiniz herhangi bir eğitime katılıyor musunuz?
0: Bizde şöyle akran eğitimi var. Yani mesela el değiştirme. Ben 2021 yılında girdiğimde benden 2-3 üst dönem öğrenci vardı. O yönetmendi. O bana işte el devretti. Ben şimdi benden alt dönemlere o el devrettim ve tabii ki profesyonel açıdan destek aldığımız bir sürü Ankara'dan, İstanbul'dan, işte gerek devlet tiyatrosu oyuncuları da dahil burada bir sürü şey var. Bilgilerine danıştığımız insanlar var. Ama akran odaklı ilerliyor. Bu müzik açısından da böyle. Orada bazen tabii ki şey oluyor. Öğrenciler diyor ki toplanıyorlar ve diyor ya biz keman öğrenmek istiyoruz. Ve tabii ki orada bir profesyonelliğin gelip o öğrenmek isteyenlere öğretmesi daha makul oluyor. Ama diğer işte eğitimler, tiyatro eğitimleri bu şekilde akran eğitimi şeklinde oluyor.
1: Çok güzel aslında. İnsanlar birbirlerini öğreterek o ona bildiğini aktarıyor, o ona bildiğini aktarıyor. Bilgiler bu şekilde aslında çoğalıyor. Hem de çok aslında öğrenci için çok ucuz yolda bir şey oluyor denilebilir yani. Hani,
0: ya tabii ki.
1: Kendi akranından öğrenmek.
0: Evet. O yani büyük bir noktada avantaj. Çünkü gözlemliyorsun. Oradaki aslında aradaki şey bağı kalkıyor. Resmiyet daha böyle geldi.
1: Daha samimi oluyor.
0: İlikledim ve evet ben keman öğreneceğim. Hani ya böyle çok şey olmuyor. Ya da tiyatro hani zaten tiyatro rahat olmanız gereken bir ortam. Orada yani en saf benliğinizle orada olmanız gerekiyor. Diğer türlü olmuyor. Ondan sonra bu arada şeyde yapmayalım yani diğer burada Kayseri'deki diğer sahne bu şekilde toplulukları da var çünkü devlet tiyatrosu oyuncuların eğitim verdiği topluluklar var.
1: Biraz daha böyle.
0: O da zaten yani ya genellikle zaten bu yakın bağ oluşturabildiğiniz ortamlar sizin bu samimiyeti sağlıyor.
1: Evet. Aslında biraz daha böyle şey öğrenciler bazı şeylerin böyle kısa püf noktalarını formüle edebildiği için aslında öğrenmek daha kolay oluyor. Yani şimdi bir işte öğreticiden öğrenseniz ya işte onun biraz daha teorik kısmına biraz daha bilimsel kısmına değiniyor. Tabii ki bunlara değinilmesi bunların da öğrenilmesi gerekiyor. Ama biraz daha öğrenciler şey olduğu için böyle işte şu püf noktayı buldum işte şu kısa yolla direkt hallediğim şey olduğu için öğrencilik zamanında aslında güzel şeyler de çıkıyor.
0: Hikaye demiştiniz oraya değinmek istiyorum. Burada ben de dedim şey bu tiyatro ile birlikte aslında taklit yeteneğinden geliyor. Profesyonel bir eğitim almadım. Herhangi bir şu anda enstrüman çalmayı da bilmiyorum aslında ama şey gerçekten istiyorum bir enstrümanı öğrenebilmek. Biraz işte o ses vokal yeteneği biraz bu taklit yeteneğiyle birleşince sahnede bambaşka bir şey ortaya çıkıyor. Ve hikayeyi bilmek yani ben özellikle bu Anadolu rock, Anadolu pop sanatçılarının yani Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray bunlara mesela ayrı bir bağda duyuyorum. Çünkü hepsinin aslında sadece şarkıların hikayesini değil hayat hikayelerini biliyorum, araştırıyorum ve bu aslında benim hem o performansı sahnede nasıl daha yani seyirciyle birebir daha fazla etkileşimde bulundurabilirim o açıdan bana faydası oluyor hem de hissetmek ben ne kadar o şarkıyı hissedebiliyorsam seyirciye de o kadar fazla yansıtıyorum ve o da o kadar hissediyor ve bana geri dönüşünü veriyor çünkü oradaki o yani o enerji bambaşka bir şey.
1: Peki buradan hani dinleyicilerimize dinleyebilir mi böyle ufak bir kesit belki hani tabii dilerseniz eğer rahatsız
0: ya.
1: Şu an. Değilmişken.
0: Ne söyleyebilirim? Belki şeyi koroda söylediğim parçayı ufak bir kutla söyleyebilirim.
1: Olabilir, güzel olur.
0: Bir ara gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Bundan başlıyoruz. Evet, devamı bir sonraki konserde.
0: Devamı takipte kalın konserlerimizi.
1: Evet. Peki popüler kültürün her yeri sardığı bu dönemde koro gibi geleneksel kalan sanat dallarına gençlerin ilgisini çekmek için sence ne yapılmalı?
0: Ya aslında bizim AGÜ Popüler Müzik Koromuz bunu yapmaya çalışıyor ve yerine de getiriyor diyebilirim. Çünkü şu şekilde şimdi sadece bunu popüler müzik olarak da ele almayalım yani. Bir Türk sanat müziği var ortada, yani bir sürü geleneksel yapılan işler var. Bunları bir noktada modernize, olabildiğince modernize edebilmek hem gençlerin ilgisini çeker. Ondan sonra yani biraz daha aslında o aradaki bağı nasıl desem, perdeyi kaldırabilmek gerekiyor. Bu perdeyi ne kadar çok kaldırabilirsek iki kısım o kadar birleşir ve o geleneksel müzik türleri, geleneksel müzikler ya da geleneksel sanat faaliyetleri daha günümüzde ilgi çekici, özellikle gençlerin ilgisini çekebileceği bir nokta olur. Tabii ki bir noktada dönem müziği var ve o döneme insanların biraz daha ilgi duyması lazım. Yani ben fazlasıyla ya özellikle çocukken babamdan hep o Cem Karaca'nın şarkılarını, işte Barış Manço'nun şarkılarını evde dinlemesem, belki duymasam bu kadar ilgim olmayabilirdi. Sonuç olarak belirli bir dönem var. Evet. Ama yavaş yavaş bunlar da sonuç olarak şey oluyor. Yani bugün bir Barış Manço şarkısını şu an bence hani herkes A'dan Z'ye, hangi yani yaş fark etmeksizin herkes bilebilir. Ve bunu dediğim gibi modernize edersek daha ilgi çekici olur.
1: Evet, bu arada ya bu şarkıların aslında köküne de inmek gerekiyor. Yani kesinlikle. Nasıl yazılmış, ne anlatıyor, ne söylemek istiyor diye. Şu an aslında yeni şarkıları kıyaslayan, yeni şarkılara kıyasla o eski şarkıların anlattıkları o güzel şeyler, o güzel tınılar.
0: Ya çok basitinden önemli. Aslında bir örnek verebilirim buna. Belki biliyorsunuzdur, bilmiyorsunuzdur, bilmiyorum. Cem Karaca'nın Rap diye Rap Rap diye bir şarkısı var ve şey yani hani başı şu şekilde başlıyor. Hanımı da hüppet daha bir de rap tap tap tap diyor. Mesela aslında sözlere bakarsanız çok anlamsız bir şey gelebiliyor olabilir size. Ama şarkının hikayesini araştırdığımız zaman yani dönemin o askeri olaylarına karşı yazılmış bir şarkı, rap diye rap rap diyor. Oradaki o anlamsız bir cümle dediğimiz cümle de geçmişte bir Türk şairinin kızgınlaştığında verdiği bir tepki olarak ele alınmış. Yani buna bağladığımızda, buna baktığımızda ortaya bambaşka bir anlam çıkıyor. O yüzden gençler mesela daha çok bu noktalara odaklanırsa, diğer şarkılarda da ya da domates, biber, patlıcan var. Barış Manço'nun yıllardır bunlar bir sebze aslında. Yani nasıl bir bağ kurabilirsin diye bakan olabilir. Ama şarkının genel olarak bütünüyle baktığımızda, o anlattıklarına baktığımızda kapı çok daha farklı bir yere açılıyor.
1: Peki o zaman şunu da sorayım. Yeni nesil şarkıları nasıl buluyorsun?
0: Ya tabii ki. Yani
1: şimdi <Diyorum.
0: gülüyor> o kadar ya iyi ya da kötü diyemeyeceğim çünkü her müziğin hitap ettiği kitle çok daha farklı. Ama en azından bu müziği icra eden kişileri şuna odaklanırsa ya da buna odaklanıyorsa onları da dinlemek lazım sonuç olarak. Yani biraz daha bunu bir şey anlatıyorum. Evet, ben burada belirli bir kitleye hitap ediyorum. Bir şey anlatıyorum, bir şey aktarıyorum gözüyle bakılan. O az önce hatta bahsetmiş oldum. O hayata dokunmak gözüyle bu iş yapılıyorsa ben nasıl yapıldığına çok da aslında bakmıyorum. Tabii ki bir noktada da şey olması lazım yani insanların
1: eğlenmesi
0: gerekiyor.
1: Ya şöyle yani bunu dinleyen insanlar genellikle sözlerinden dolayı değil de o ritim, o işte o anki ruh hali, yani enerji ya, yükseltiyor aslında.
0: Ana odak zaten o oluyor.
1: Evet, orada şarkının zaten, ritmi aslında insanı evet, biraz daha bağlıyor.
0: Şarkı sözünü kaldıralım, ritmi oraya koyalım. Yani üstüne başka bir söz koyalım hatta, hiç değişmez. Yine aynı evet, tempoda o eğlenceyi hissedebilir yani.
1: Evet, peki sanatın iyileştirici bir gücü olduğu söylenir. Senin en mutsuz anında o sığındığın sanat dalı veya eser hangisi?
0: Yine
1: Barış Manço mu yoksa?
0: Barış Manço'nun Cacık adlı bir şeyi var, şarkısı var. Burada şey diyor yani, bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Hani dilim dilim doğrasalar beni Akdeniz cacık olur diyorum diye bir şarkısı var. Yani en kötü olduğumda onu dinliyorum ve şey yani bir yandan bir yandan mesaj verici bir şarkı hem de tabii ki şey yani beni bir toparladığı oluyor. Tabii ki yine tiyatrodan bahsetmeden geçemeyeceğim. Çok tiyatro dedim, özür dilerim ama yani öyle tiyatro hani ya kapıda tüm benliğimi bırakıyorum. O gün ne yaşamışım? Bir derdim, tasam mı var? Evet. Atıyorum dışarı. İçeri girdim mi? Bambaşka biriyim. Ondan sonra orası bana şey yapıyor. Mutluluk veriyor. Sahne almak, o sahnelerim, ondan sonra onları daha sonrasında izlemek, o insanların çok güzel tepkileri, yani o konserden sonra mesela bir sürü tanımadığım insan geldi ve fazlasıyla hayranca tebriklerini bana ilettiler ve çok mutlu oldum ben bundan. Çünkü o insanlara dokunabilmişim. Bunlar beni üzgün olduğumda, daha böyle umutsuz olduğumda diyeyim, tekrar ayağa kaldırıyor.
1: Çok güzel. Peki Barış Manço'nun bu Cacık şarkısı sende hangi duyguları uyandırıyor? Hani böyle dinlediğinde nasıl hissediyorsun kendini?
0: Dingin. Dingin hissediyorum. Ya yani böyle o şarkı şey yapıyor beni. Dur. Şu an bir düşün. Sen ne yaşıyorsun? Bu yaşadığın şey gayet normal. Hadi biraz canlan. Ayağa kalk. Enerjini topla. Kendini topla. Ama şey yani hepsini böyle sakince, relax diyor. Ve o şekilde yani bunları hissettiriyor bana.
1: Çok güzel. Peki bir koro sanatçısı olarak izlediğin bir filmde ya da gittiğin bir sergide nelere dikkat edersin? Hani mesleki bir deformasyon oluştu mu?
0: Ya ister istemez var. Bu bence yani tüm meslekler içerisinde vardır. Şu sıralar şey oluyor. Yani gidiyorum böyle bir şey izliyorum, dinliyorum. Bir koro parçasıysa ya da bir koro konserine gittiysem şey diyorum ya bu tondan mı çalınması lazım, ondan sonra ya da bu enstrüman sesi şu anda az geliyor, hani şunu duyamıyorum ya, bu toplulukta burası acaba yanlış mı söylendi falan gibi oluyor. Ya da yani böyle bir tiyatro oyununda yok diyorum bu rolde değil, ondan sonra lan nasıl hazırlandı acaba, yani bir anda bunlarla düşünürken bir bakıyorum kopmuşum. Sonra diyorum dur ya, hani o şekilde değerlendirme. izlediğin şeyden keyif al. Çünkü bu biraz şey gibi oluyor yani sihirbazların ya da illüzyonistlerin yani şu an şu bardağı ortadan benim direkt kaybedemeyeceğim belli bir numara var arkasında, biliyorum ama bak bardağı altı sakladı falan yaparsam ondan keyif alamam.
1: Evet.
0: O yüzden kendini ona bırakmak lazım. Ben de olabildiğince kendimi o konsere, gösterime olabildiğince bırakmaya çalışıyorum.
1: Evet, bu kötü yanlarından birisi aslında. Evet. Çünkü insan artık izlediği şeyden zevk alamıyor. Mesela radyo televizyon bölümünde de biraz daha böyle. İzledikleri filmlerin mesela örneğin çekimlerini düşünüyorlar. Bu böyle mi çekildi, şöyle mi? İşte teknik özelliklere odaklandığında insan aslında tam bu içindeki o anlatmak istediği şeyi anlayamayabiliyor. Bu manada aslında biraz böyle sıkıntıları da olabiliyor. Ama iyi yanları da var tabii ki. Yani biz o gözle tabii baktığımız ki için oradan farklı şeyler öğreniyoruz.
0: Oradan
1: farklı
0: bir
1: şeyleri kendimize katıyoruz.
0: Ders çıkarıyoruz. Yani mesela devlet tiyatrosuna gittiğim zaman orada bir oyunu izliyorum. Ve çok basit bir şeyden örnek vereceğim. Bir örnek veriyorum. Kapı dediğimiz zaman aklımıza her zamanki bizim güncel hayatta kullandığımız normal kapılar geliyor. Ama mesela oraya öyle farklı bir bakış açısıyla bir kapı oluşturulmuş ki dışarıda günümüzde kullanamayız ama orada onun kapı olduğunu ben anlayabiliyorum ve bu bana ekstra bir bakış açısı kazandırıyor.
1: Çok güzel. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sence sanat toplumun aynası mıdır yoksa topluma gitmesi gereken yolu gösteren bir ışık mıdır?
0: Ya bu ikisini bence birbirinden ayıramayız. Yani sonuç olarak bir yandan hem evet toplumun aynası ama sadece toplumun aynası dersem çok küçümsemiş olurum. Bu noktada çok basit görmüş olurum. Sadece bir yol gösteren ışık dersem de o zaman çok hayalperest olmuş olurum. Çok hayalperest olmuş olurum. Ya yani bu ikisini birbirinden ayıramayız. Bir tarafta biraz daha realistik olmamız lazım. Bir tarafta da ilk başlarda bahsettiğim şeylere bağlanmamız lazım. O yol göstericiliği kaybetmememiz lazım. Çünkü bunlar dediğim gibi bizim iş hayatımızda, sosyal hayatımızda bize fayda sağlayacağı noktalar olmalıdır diyorum.
1: Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Peki buradan seni dinleyenlere son olarak neler söylemek istersin?
0: Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Davetiniz için tekrardan sizlere ayrıca teşekkür ederim. Burada bulunmak, yaşıtım, akranım olan sizlere seslenebilmek, kendi tecrübelerimi paylaşabilmek çok güzel bir fırsat. Bilenler, tanıyanlar beni takipte kalsınlar. Burayı ekstra herkes takipte kalsın. Güzel bir bu dönemde güzel işler yapabilmeye çalışmak, ekstra fayda sağlayabilmeye çalışmak, sanatla, kültürle uğraşabilmek çok çok güzel. Sanatla sevgiyle kalın efendim diyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir programdı. Kültüre sanata dair, aslında yeni neslin kültüre sanata bakışına dair birçok konuya değindik. Abdullah Gül Üniversitesi'nin aslında bu düzenlediği etkinliklere, koro kulübüne,
0: popüler müzik korosu.
1: Popüler müzik korosuna değindik. Güzel bir programdı. Bir sonraki hafta çarşamba günü yine saat 12'de farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Nesil Anlatıyor sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarına saygı, insanlığa saygıdır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'da Beste ve Güfte programımızla karşınızdayız. Bugün ilk konuğumuz Arif Sami Toker. Arif Sami Toker 1926 yılında Gelibolu'da doğdu. Sesinin güzelliğini ortaokulun son sınıfında müzik öğretmeni fark etti. Nota bilgisini okulda öğrendi, öğretmeninin girişimiyle İstanbul Konservatuvarı'na başvurduysa da yaşı küçük olduğu için kabul edilmedi. Ticaret lisesinden mezun oldu, 18 yaşına kadar batı müziğine ilgi duydu.

0: Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazın. Zalim, elinden sarardım, soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.
1: Sanatçı 1944'te Hafız ve Tamburi Kemal Batanay'dan ders almaya başladı. Kısa bir süre sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne girdi, Emin Ongan'la repertuar ve usul çalıştı. Aynı yıl İstanbul Konservatuarı Türk Musikisi icra heyetine kabul edilen sanatçı, konservatuarın müdürü Hüseyin Saadettin Arel'den müzik kuramı dersleri aldı, kendi ifadesine göre Lemi Adlı'nın son öğrencisi oldu. Ayrıca bestekar Saadettin Kaynak ve Supi Ezgi'den de musiki dersleri alarak kendini geliştirmeye

artık kader gülsün bana. Gençliği geçti yazık, ıstıraplar içinde. Acaba bir gün, acaba bir gün

Sanatçı 1945'te ilk kez Tepebaşı Gazinosu'nda sahneye çıktı. 1946'da Meliha Hanım'la evlendi. Çiftin çocuğu olmadı. Arif Sami Toker, İstanbul Radyosu'nun sınavını kazanıp 1950'den itibaren solist ve korist olarak görev yaptı. Askerlik görevini yaptığı sırada İstanbul Radyosu'nda çalışmaya başladığı için bir süre mikrofonda Arif Coşkunay ismini

1941 yılında 15 yaşında ilk şarkısı Aşk Yolunda Avare İken'i besteleyen Toker, hayatının geri kalan 56 yılında çoğunun güftesi kendisine ait olmak üzere farklı vakamlarda 500 civarında şarkı yazdı. Bir röportajda söylediğine göre saat 24'ten sonra çalışmayı seviyor, kimi zaman bir gecede iki beste yapıyordu. Müzikolog ve tarihçi Yılmaz Öztun'a saz semaileri, peşrevler, oyun havaları dahil toplam eser sayısının 1300 olarak vermekti. Toker, gazino kültürünün müziği zedelediğini düşündüğü için İstanbul Radyosu'na girdiği yıllardan itibaren sadece turneler vesilesiyle sahneye çıktı. 30 Anadolu turnesi gerçekleştirdi, Ankara ve İstanbul radyolarında müzik yayın şefliği yaptı.

yılında Ankara Radyosu'nda başlayan sanat hayatını, daha sonra Türkiye Radyo Televizyon Kurumu çatısı altında kesintisiz 45 yıl solist, hoca, besteci ve şef olarak sürdürdü. 1988 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşkent'e Devlet Sanatçısı unvanı verildi.

Sanatçı 17 Ağustos Marmara depreminde, ses sanatçısı eşi Ulviye Taşkent, kızı Rengin Dalmanoğlu, torunları Ece ve Efe Dalmanoğlu ile birlikte Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kocatepe Camii'nden düzenlenen törenin ardından

sanatçımız Ayla Gürses. Gürses 2 Şubat 1938'de İstanbul'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Yıldırım Gürses'in eşi. Ailesinden habersiz olarak TRT sınavına giren ve birincilikle kazanan Ayla Gürses, 1962 yılında Yıldırım Gürses'le evlendi ve bu evlilikten Beyazıt adını verdiği bir oğlu.

Ölümsüz uzun yıllar boyunca TRT çatısı altısında beste ve müziğini yapmaya burada devam etti. Sanatçı 6 Ocak 2015 tarihinde İstanbul'da 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Cenazesi eşi Yıldırım Gülses'in yanında İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün sanatçılarımız besteleri ve güfteleriyle sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktım. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktım.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.